power settings.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ocakta yemeğin vardı bu hafta Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine, Dream Türk'ün sevilen sunucusu Sude Albayrak tüm enerjisi ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
2: Sanatçı Sezer'a çok başarılı her alanda.
3: Yani oluyor çok, mu?
2: Oluyor oluyor gerçekten. Şimdi de benim arkadaşım olduğu için de kıyamıyorum da biliyorsunuz.
3: Karıştır.
1: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç onu.
1: Ser dünyayı sersin.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

maddi olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTurk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Her dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
3: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Ocakta yemeğin vardı bu hafta Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine, Dream Türk'ün sevilen sunucusu Sude Albayrak tüm enerjisi ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
7: Artık Sezer'a çok başarılı her alanda.
8: Yani oluyor çok, mu?
7: Oluyor gerçekten. Şimdi de benim arkadaşım olduğu için de kıyamıyorum da biliyorsun.
8: Karıştır.
6: Ocakta yemeğin var. Bugün saat 14'te Dream Türk'te.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Dream Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış, yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dream Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi olsun 10 numara.

Listemizin 8 numarasında yüreklerimizi ısıtan bir video klip var. Melek Mosso, annesi Hatice Mosso ile yapmış olduğu ortak çalışması Evleniyormuş'la karşımızda.

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: istediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Hastanın nabzı düşüyor.
4: Kalp atışları başladı.
5: Serhat.
6: Bana kininiz hiç bitmeyecek değil mi?
7: Bitmeyecek!
6: Bizim senin gibi bir kardeşimiz yok.
8: Bana çektirdiklerinizin hesabını tek tek soracağım.
5: Serhat nasıl?
9: Bilmem, bir şey söylesin ne olur ya. Babam yaşayacak değil mi? Konuş, konuş. Serhat!
10: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.
11: Ocakta yemeğin vardı bu hafta Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine, Dream Türk'ün sevilen sunucusu Sude Albayrak tüm enerjisi ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
12: Artık Sezer'a çok başarılı her alanda.
13: Yani oluyor çok, mu?
12: Oluyor oluyor gerçekten. Şimdi de benim arkadaşım olduğu için de kıyamıyorum da biliyorsun.
13: Karıştır.
11: Ocakta yemeğim var. Bugün saat 14'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık şov.
1: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Efendim herkese merhabalar. Ben Lütfü Selçuk. Bu hafta da ocakta yemeğimiz var biliyorsunuz. Yine tenceremiz kaynayacak, dumanlar tütecek. Ve efendim programımıza olan ilginize minnettarım. Dualarınıza da çok çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir geri dönüş alıyoruz programımızla ilgili. Öncelikle sürçülisan edersek affola. Efendim bugün biliyorsunuz ki bizim kanalın kızı, evimizin kızı zaten. Benim de çok değerli arkadaşım. Aynı kanalda olmaktan da, aynı şirkette olmaktan da her zaman gurur duyuyorum. Benim yol arkadaşım gibi oldu artık. Siz zaten ekranlardan tanıyorsunuz aynı zamanda birçok projeye. Çok başarılı. Ben kendisiyle arkadaş olmaktan gurur duyduğum bir isim. Sude Albayrak bugün bizimle. Efendim bugün sizlere harika bir çorba yapacağım. Malum şu anda kış ayındayız. Meksika çorbası yapacağım. Adı Meksika olduğuna korkutmasın sizi. Evdeki olan malzemelerle. Bizim biliyorsunuz programımızda ocakta yemeğimiz var. Dolapta olan malzemelerle. Bizim en çok yaptığımız temel, evdeki imkanlarla sizi zorlamadan bilgilendirici içerikleri paylaşıyoruz. Tavuk olacak içerisinde akabinde kabak sandalye yapıyoruz. Efendim çocuğunuzun biliyorsunuz ki doğum günü olabilir, özel davetler olabilir ya da hafta sonu biliyorsunuz bizim programımız. Hafta sonunda enfes bir pratik akşam yemeği, yanında da çok güzel sıcak bir çorba, acılı, hele ki hastalık havası var malum şu anda evimiz grip havasında. Bunu içiyorsunuz, yanında da kabak sandalye yapıyorsunuz, arkanıza yaslanıyorsunuz. Evinizin oğluyla beraber efendim keyifli bir gün geçireceğiz. Ben öncelikle Sude'ye hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Sude.
1: Hoş buldum.
0: Beni
1: Çok keyifli
0: kırmadın. Çok
1: olacağına
0: teşekkür ederim.
1: eminim.
0: Ha, beni kırmadın. İyi ki
1: Ay ne
0: varsın.
1: demek? Ben teşekkür ederim.
0: Hani gerçekten efendim ben Sude'ye kanaldaydık. Dedim ki programa gelir misin? Dedi. O da hemen dedi ki
1: Ben
0: seve
1: dedim ki
0: seve.
1: hemen gelirim.
0: Hani çok sağ ol. Hani aynı şirkette olmak gerçekten büyük bir şans benim için.
1: Öyle, benim için de öyle. Çok
0: Hani yol
1: keyifli.
0: arkadaşım gibi çünkü. Hani farklı saatlerde program yapıyor olmak çok keyifli. Hani kardeş program.
1: Aynen öyle.
0: Hani bugün seninle mutfağa gireceğiz.
1: Evet.
0: Aslında senin için de ilk defa bir mutfağa yemek programına katılıyorsun.
1: Evet, ilk defa.
0: Evet, ilkler her zaman evinizin oğluyla.
1: Evet,
0: Ocakta yemeğim o
1: özel.
0: yüzden. Bugün kabak sandal yapacağız.
1: Severiz.
0: Ben hemen kabak sandalın malzemelerini getirmek istiyorum. Müsaadenizle. Şöyle getireyim. Efendim gördüğünüz gibi her şey interaktif olarak ilerliyor. Evimizdeki nasılsa biz de burada böyleyiz. Efendim malzemelerimi hemen yerleştireyim. Sonra malzemelerimi okuyacağım sizlere. Şöyle hemen koyduk. Efendim bu arada sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yani programımız gerçekten çok güzel ilerliyor. Mesajlarınızı alıyorum. O kadar güzel, mutlu oluyorum ki sizlerden güzel geri dönüşleri alınca özellikle. Hani yemeği yaptık. Çok tatlıydı. Konuklarımla ilgili özellikle yaptığımız yemekler çok samimi. Efendim biz bu program olarak, evinizin oğlu olarak, evlerinizde nasılsak biz aynı burada da öyleyiz. Hani kalplere bunu hissettirdiğimiz için çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle malzememiz kabak sandal, 250 gram kıyma, 1 adet biber, 1 adet kapya, 1 adet domates, beşamel sos yapacağız efendim. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber efendim biliyorsunuz. Üzerine de kaşar peyniri koyacağız. Ben hemen müsaadenizle hemen şipşak başlıyorum. Şimdi Sude'cim seni ben mutfağa alayım arkadaşım.
1: Geliyorum.
0: Hemen işe koyulalım beraber. Şimdi şuradan da ben hemen tabaklarımı almak istiyorum.
1: Aç geldim. Yemek yiyeceğim için çok mutluyum.
0: Ya, tabii ki ben özellikle dedim ki Sude rica
1: Senin
0: ediyorum.
1: elinden ilk defa yiyeceğim.
0: Aa, evet. Çünkü bizim efendim biliyorsunuz kanala artık en büyük, artık en iyi yemek programı biziz. Majör
1: Aynen
0: olduk
1: öyle.
0: yani. Kanalımız reytinglerimiz uçtu sağ olsunlar. Tabii üçü buyurdular. Ben şimdi senden, ben hemen şu kabakların bir başını alıyorum. Şöyle bir saniye. Efendim şu kabakları ikiye böldük. Kabakları ikiye böldükten sonra başka kısımlarını alıyoruz. Sonra ben hemen fırın tepsimi almak istiyorum şuradan. Şuraya koyayım. Sude'cim senden ricam kabaklarımı oyar mısın? Ben sana yardımcı olayım, göstereyim.
1: Tamam.
0: Zaten biliyorsundur efendim gördüğünüz gibi. Efendim duymuşsunuzdur bilmiyor muyum ama öğrendi. Sude çok başarılı her alanda. Artık evde de yemekleri yapacak.
1: Biliyorum.
0: Efendim içine atacak mıyız diye düşünenler varsa hiçbir şekilde atmıyoruz. Her şeyi kıymanın içine koyacağız. Şöyle güzelce oymanı istiyorum.
1: Tamamdır.
0: Şöyle bıraktım. Ben de devam edeyim. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Bu arada sen ne yapıyorsun? Yayınların nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor. Benim biraz yoğun. Çünkü birden fazla kanalda çalışıyorum. Aynı zamanda sosyal medyada da bir şeyler yapıyoruz.
0: Ya sen birçok bir bakıyorum sen sahadasın, bir bakıyorum kanaldasın. Yani kanalda da gerçekten çok sevilen bir programın aynı zamanda sunucususun hem yorumcususun. Bakıyorum ben yani Sude koşturuyor efendim, bizim koridorlarda görmeniz lazım. Hani zamanla yarışıyor. Hani açıkçası ben arkadaşım olduğun için de özellikle söylemiyorum bunu. Efendim hani din
1: Teşekkür
0: arkadaşını
1: ederim.
0: kayırıyor ama gerçekten Sezar hakkı Sezar'a, çok başarılı her
1: Yapamam.
0: alanda. Hani
1: Oluyor
0: çok
1: mu?
0: oluyor oluyor gerçekten. Hayatında gördüğüm en güzel kabak. Tabii ki değil. Efendim biz aramızda ayrı gayrı. Biz bizdeyiz
1: Ben
0: burada.
1: solağım ve böyle el becerilerim çok kuvvetli değildir yani benim yemek konusunda
0: Aynen.
1: ya.
0: Artık gelişiyor. Hiç problem. Bizim
1: Ama
0: programımız
1: bıçakla bir
0: eğitici
1: şey de
0: öğretiyor.
1: kesemem mesela.
0: Onun için arkadaşını arıyorsun. Lütfücüğüm yetiş diyorsun. Ocakta yemeğimiz var hemen. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de sana yardımcı olayım hemen. İki elden yapalım
1: Çok yavaş.
0: kolayımızı. Hiç problem yok. Burada biz bizdeyiz. Ekran başındaki izleyicilerimiz zaten seni çok tanıyor, seni çok seviyor. Ondan dolayı da zaten çok rahatız.
1: Aynen
0: Hani
1: öyle
0: şu an
1: canım yani.
0: evimizin
1: Hiç
0: mutfağındayız.
1: ekranın karşısında olmak beni germiyor aslında ama şu an yemek yapıyor olmamız biraz geriyor haliyle yani buna alışık olduğum bir konu değil.
0: Ya tabii çünkü bizim kanalda değişik bir format aslında.
1: Evet.
0: Biliyorsun şirkette. Güzel şu an ilerliyoruz. Bizim programımızla ilgili de sana geri dönüşler yazıyorlar mı? Ya da senin konukların ne diyor bizim programımızla ilgili?
1: Ne güzel yemekler yapıyorlar diyorlar.
0: Sağ olsunlar. Efendim bizim stüdyolarımız yan yana Sude ile. Ben ara ara Sude'nin böyle stüdyosuna baskın yapıyorum. Bir bakıyorum Sude harıl harıl bant çekiyor. Efendim kabaklarımızı koyuyorum. Kızartacağım. Efendim bunu atmıyorum bu arada.
1: Onlarla
0: Birazdan
1: ne
0: kullanacağım.
1: yapacağız?
0: Bunu da kıymalı harcımızın içine koyacağım. Şimdi sana domates soymanı rica ediyorum. Domateslerini korkma. Soyacağım burada. Şöyle yer değiştirelim
1: Bakalım.
0: lütfen. Sana sıçramasın. Sen şöyle
1: Tamam.
0: buyur. Şimdi gördüğünüz gibi kabaklarımızı yağda kızartıyoruz böyle iki tarafı. Bu arada ben fırınımı açmak istiyorum. 600 derecede 180 dereceye ben fırınımı aldım şu anda. Isına dursun. Efendim bu arada hayatımda böyle güzel bir domates soyan görmedim bu arada yani Sude. Çok
1: Beni
0: başarılı.
1: almayacak. Ne yapıyorsun yani şu an? Şey
0: Yani.
1: vardı eskiden böyle bir şey soyarlardı hani öyle alırlardı kızı falan
0: Ay,
1: yapalım.
0: evet.
1: Elma soyuyorlardı
0: Sen
1: böyle
0: başarılısın ya. Bir de
1: şeyden.
0: şu var
1: Ben de
0: efendim.
1: böyle böyle.
0: Sude benim arkadaşım olduğu için de kıyamıyorum da biliyorsunuz. Ondan dolayı ama var yani artık. İlerleyen haftalarda ya da ilerleyen aylarda uygun olduğunda tabii. Çünkü Sude çok yoğun çalışıyor. Bazen ülkeler arası gidip geliyor biliyorsunuz. Ya da şehir dışında oluyor genellikle. Hani Sude İstanbul'da bulmak gerçekten zor olabiliyor dönem dönem.
1: Evet, yeni Kıbrıs'tan geldim.
0: Evet. Hani bir aynı
1: Bir
0: tarihlerde. Ben de kısa bir dönem
1: evet,
0: oradaydım biliyorsun
1: neredeyse
0: tatil.
1: aynı tarihlerde oradaymışız.
0: Yani havalimanında karşılaşmamız bir şans yani. Efendim gördüğünüz gibi tatlı tatlı. Şöyle yağda biraz daha kızarsın. Oh. Patlayanlar reyting efendim.
1: Ne diyorsun oğlum o?
0: Çok güzel. Ellerine sağlık. Hazırladığım kabakları fırın tepsime alıyorum. Alamadım ama olsun. Sağlık olsun efendim. Müsaadenizle. Çünkü interaktif program çekiyoruz. Her şey sizlerin huzurunda yapıyoruz gördüğünüz gibi. Hemen ikinci parti kabaklarımı da atıyorum. Su dedim sen dikkat et. Çok teşekkür ederim. Evet gerçekten çok başarılı.
1: Bundan sonra domatesleri soy.

0: kafamda bazı planlarım var açıkçası. Yapmak istediğim bir şeyler var.
1: Ya şöyle, biz seni zaten DreamTürk ekranlarında çok çok severek izliyoruz.
0: Ben ilk başladığımda bir belediye radyosunda çalışıyordum. Orada bayağı edebiyattan insanların hayat hikayelerini anlatıyordum yine band. Sonrasında canlı yayına geçmiştik. Konukları ağırlamaya başlamıştım. İşte
1: Evet, İstanbul'da bir
0: diyetisyen,
1: radyo
0: dişçi.
1: diyebiliyorum ben.
0: Evet,
1: Aynen.
0: bir belediye radyosuydu. Gazetede haberler yapıyorduk falan derken DreamTürk'e geçtim. Ve Klipsizden'i yapmaya başladım. Klipsizden de çok renkli konukları ağırlıyoruz aslında. Hem şarkılar söylüyoruz, hem oynuyoruz falan. Ben hiç yerimde de
1: Evet.
0: duramıyorum bazen. Kalkıyorum, hadi ben de
1: Çok güzel bu
0: oynayayım.
1: arada. Ben izliyorum. Hani hele hafta sonu yayınlanıyor senin
0: Evet,
1: programında.
0: hafta sonu.
1: Yani çok eğleniyorum açıkçası izlerken. Hani özellikle bazen çok yorgun oluyorum. Diyorum ki hemen bir Sude'yi açayım. Bir kafam
0: Güzel,
1: dağılsın. Şimdi
0: renkli geçiyor.
1: aynen hemen bir es vererek kabaklarımızı kızarttım gördüğünüz gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde tavamızı değiştirmeye gerek yok. Kabağın zaten lezzeti hepsi içinde kalacak şekilde. Ben hemen burada soğanımı doğramak istiyorum. Bir saniye, hatta şuradan alarak daha konforlu olacak benim için. Soğanımızı doğruyoruz. Şöyle hemen ocağımın altında açayım. Çok yağ vermenize gerek yok. Zaten kabağın kendi yağı da var. Çok pardon. Kıymamı attım.
0: Koluma.

0: Kendine ekstra gurur duyacak bu haftaki antrenmanından
1: Hiç
0: dolayı.
1: öyle bir durum yok aslında, biliyor musun? Geçen Kıbrıs'a gittiğim zaman günleri vloglayayım dedim.
0: Hı.
1: Aslında her günüm aynı geçiyor. Ama her gün aynı şeyi izlemiyorum.

0: Bunu yaparım. Bunun için mutfağa girerim. Ya da kendin için yaptığın bir ödül yemeğin var mı? Yani ben bunu arkadaşın olarak merak ediyorum. Yani özel misafirlerin geldiği zaman mutfağa girer misin? Mesela biz geldik, bizim şirketteki bütün sunucular olarak,
1: Ama
0: ekip
1: ya ben
0: arkadaşlarımız.
1: hayatta ağırlayamam sizi. Hayatta her
0: Beni
1: şey
0: ara
1: dışarıdan söylüyor.
0: beni.
1: Herhalde kolaya kaçıp bir tavuk sote, mantarlı. Sanırım onu yapabilirim.
0: Beni ararsın, beraber yapar ağırlarız.
1: Vallahi gelir misin?
0: Tabii ki her zaman. Arkadaşlar bugün erişin. Sen özel bir davetin
1: Ama
0: olduğunda
1: sonra deme çok yoğunum bak gelemiyorum.
0: lütfen ben senin için bir uygun boşluk yaratırım. Setimiz varsa seti
1: Of.
0: bile erteleriz.
1: Aldım sözü.
0: Biz de biliyorsun söz her zaman. Bir de şu anda bütün Türkiye bizi izliyor zaten. Ekranları başında. Kayıt altında her
1: Bulurum.
0: şey. Efendim soğanımı ilave ettim gördüğünüz gibi. Hemen domatesimi de ilave edeceğim içinde. Domatesi de kimisi yuvarlak yuvarlak doğruyor ama benim için daha pratik. Şöyle gördüğünüz gibi hemen doğramak. Şöyle pıt pıt pıt pıt pıt. Ayarlıyorum. Sudelim karıştırır mısın lütfen? Domatesimi küp küp doğruyorum minik minik. İlave edeceğim ki birazcık tatlı olmasını istiyorum böyle sulu sulu. Ben çünkü kuru olunca sevmiyorum. Zaten beşamel de girecek. Kıymayı da efendim bu arada ben yağlı seçtim. O da önemli açıkçası sadece saf et olmasın birazcık da özellikle kuyruk yağı çok güzel olur. Sen sever misin içinde kuyruk yağı vesaire?
1: Severim. Ben hiç yemek ayırmam. Her şeyi yerim.
0: Hı.
1: O yüzden her şeyi de severim. Ve
0: Süpersin.
1: kilo da almam.
0: Ben evet bu arada yani formun çok çok iyi.
1: Kilo da almam. Yerim,
0: Hani
1: yerim. Kilo almam.
0: bunu nasıl koruyorsun peki?
1: Bilmiyorum. Bence metabolizma ile alakalı bir durum. Yani
0: Veya
1: özel yaptığım hiçbir şey yok.
0: yoğun tempodan dolayı olabilir mi?
1: Hatta kilo almaya çalışıyorum.
0: Tamam, sürekli her hafta Sude bizim programda efendim. Ben kilo aldırırım arkadaşıma.
1: Çalacağım kapınızı bak her
0: Her zaman.
1: çıkışta geliyorum.
0: Her zaman.

0: Bu kabakları nerede kullanacağım? Şimdi bakın efendim.
1: İçine mi koyacağız?
0: Evet, içine koyacağım. Bebi sen bu kabak tadını almayacaksın.
1: Ya.
0: Aynı zamanda
1: ne olur ki yani?
0: Ya şu var aslında, tabii ki bir şey olmaz ama ben bu kabak öyle bir içindeki vitamini vesaire. Aslında bütün her şey kabağın içinde, taneciklerinde. Böyle almak istiyorum. Çok lezzet veriyor. İnanılmaz bir freşlik katıyor. Aslında biraz üzerine de beşamel ve kaşar peynirini koyuyoruz ya. Aslında içindeki bir de birazcık sulandırıyor domatesle beraber, destekliyor. Acaba kereviz tadı mı? İnsanlar bazen şey diyor, ben bu yemeği yaptığım zaman içinde kereviz mi var acaba? Dediğinde oluyor. Ben de. Hele ki kış aylarındayız zaten, inanılmaz güzel oluyor yani. Bir gün de seninle kereviz yemeği yaparız olmaz.
1: Olur.
0: Ya da en iyi yemek yaptığın bir alan var mı? Örnek veriyorum, bir puding falan yapabiliyorsun diye düşünüyorum.
1: Ya... Yani arkasını okuyorum. Kaç bardak süt koymam gerektiğini görüyorum.
0: Bir dahakine...
1: Sonra sütü koyuyorum.
0: Bir dahakine efendim bunu asla atmıyoruz. Ben dolabıma kaldırıyorum şu anda. Diğer yemeklerimde ben kullanacağım. Hiçbir şey israf olmuyor. Şimdi sarımsak doğrayınca, şimdi sarımsak doğramanın püf noktası var. Şimdi bir hepimizin yaptığı gibi yuvarlak yuvarlak doğrayabiliriz. Lakin ben bunu her birçok programda da söyledim tabii ki bu programda. Bıçağı aldınız. Bıçağın sırt kısmını geldiğiniz takdirde bir tane bir diş sarımsağım var. Bıçağın sırt kısmıyla böyle eziyorsunuz efendim. Hiç ezecek veya aparatlara hiçbirine gerek yok. Bakın görüyor musunuz? Şimdi yönetmenim zaten gördüğünüz gibi size ekranda gösteriyor. Bakın efendim gördüğünüz gibi nasıl ezildi. Gördün mü Sude'cim?
1: Gördüm.
0: Yani böylece pratik doğrayabiliriz aslında. Hem ağza gelmiyor, hı hı, hem de lezzeti arttırıyor. Şöyle. Şöyle gösteriyorum sizlere. Müsaadenle. Oh mis.
1: Şey geldi aklıma. Anaokuldayken bir tane oyun oynamıştık.
0: Evet.
1: Yıl sonu gösterisi. Orada şey oynamıştık böyle. Karıştır. Karıştır. Kazanıcı da karışır. Karışırken aklıma o geldi yani. Düşün, anaokulundan bu yana geldi aklıma. Başka hiçbir şey karıştırmamışım.
0: Ama yok, bundan sonra artık miladımız oluyor aslında bu program.
1: Artık yemekleri ben yapıyorum.
0: Her zaman. Şöyle biberlerimi de doğruyorum şu an içinde. Hemen. Biraz kapya koyacağım. Ya çok lezzetli durmuyor mu ama?
1: Duruyor. Durmaz mı?
0: Kokuyu alıyor musun? Ben çok şu an kokuya aşık oldum yani. Şu an böyle bile kaşıklayabilirim bu arada. Biz yaptık diye demiyorum ama gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle kapyamı da doğruyorum gördüğünüz gibi efendim. Hemen doğradım.
1: Oh.
0: Hemen geliyorum. Tık tık tık. Hemen doğradık. Kapyalarımı da atıyorum. Hemen bir saniye lütfen. Alt üst yapmak istiyorum. Karıştırıyorum.
1: Kırmızı da çok güzel.
0: Çok güzel. Renk cümbüşü özellikle. Şimdi ben biraz tuz vermek istiyorum. Biraz karabiber. Ben karabiber değirmen seviyorum. Yani. Kim ne derse desin. Değirmenin tadı başka. Taze taze çekiyoruz ya. Şöyle birazcık da deniz tuzu ilave edeyim. Efendim tuz ödem yapıyor biliyorum ama ne yapayım, tuzsuz da yemek olmuyor. Ben seviyorum.
1: Ben de çok seviyorum ya.
0: Şöyle. Çok güzel oluyor. Şu an bu kenarda dursun. Bu sırada biz beşamel sos yapalım. Beşamel sosu biliyor musun? Yaptım hiç hayatımda.
1: Hayır.
0: Çok güzel. Şimdi
1: şaşırdınız mı? Hayır.
0: Hayır. Ama olsun. Şu anda hemen 2 saniyede mutfağımı temizleyeyim. Çünkü ben biraz temiz çalışmam lazım. Sude'cim şunları senden yiyeceğim, lavaboya koy.
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.
1: Bak çok iyi bulaşık yıkarım bu arada. İstiyorsanız oraya geçebilirim.
0: Yapalım. Şu an böyle çok çok iyisin açıkçası. Çok gurur duyuyorum şu anda açıkçası. Şöyle koyayım. Hatta batmasın tezgahımız. Daha tatlı. Hemen şöyle şunları da vereyim lütfen. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şimdi öncelikle ahşap kaşığımı alayım. Tahta kaşık burada çok önemli.
1: Niye?
0: Çünkü lezzetini ekstra arttığını düşünüyorum. Tereyağım eriye dursun. Ben birazcık beşamel sosa sıvı yağ da veriyorum. Daha böyle istediğim kıvama geliyor öncelikle. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Kokuyu alıyor musun?
1: Almaz mıyım?
0: Çok güzel. Fırına bakayım bu sırada. Çok güzel. Şöyle şunları da vereyim sana. Süper gidiyoruz.
1: Bıçağında da Lütfi Selçuk yazıyor.
0: Ha, bu detayı fark etmen hoşuma gitti. Bıçağım kendim bıçağım. Ya bende biraz takıntı var tabii mesleki deformasyon. Ben
1: Önlüğün de
0: başka
1: var mı?
0: çok yani kulis artık önlükle dolu ya da evimde aynı şekilde. Hani artık yüzü geçik belki önlüğüm var.
1: Of.
0: Çünkü benim aslında bir kostümüm.
1: Öyle.
0: Misafirlerimin karşısına çıktığımda ve mutfakta her gün. Ama stüdyoya geçtiğimde takım seviyorum. Böyle biraz daha izleyicilerime olan saygımdan, sevgimden. Şimdi tereyağımı gördünüz. Sıvı yağ ile beraber açtım ve kaynama noktasına geldi. Kaynama noktasına geldikten sonra unu ilave ediyorum. Biraz kavurmak istiyorum. En büyük özelliği iyi bir kavrulmuş olması. Beşamel sosun. Bir yandan
1: Karıştırayım
0: tabii
1: mı?
0: tabii lütfen. Şöyle. Sonra bir yandan bu aşamada tuz vermek istiyorum. Karabiber. Evet, güzelce kavuralım lütfen. Çok mersi. Evet, şuradan çırpma telimi de alayım.
1: Tereyağının girdiği her şeyi çok seviyorum.
0: Ben de. Ya inanılmaz lezzetlendiriyor. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Tereyağının, sarımsağın, soğanın girdiği her yemek ekstra beni çok mutlu ediyor.
1: Evet, beni de.
0: Yani beni çok besliyor. Bu aşamada gördüğünüz gibi birazcık kabarmaya başladı. Söyleyeyim müsaadenle. Sütü ilave ediyorum. Hemen ocağı sileceğim sonra.
1: Bunu alıyorum. Buna işimiz kalmadı sanırım.
0: Evet. Yoğunlaştığı zaman ikinci bardağımı ilave ediyorum. Şöyle. Görüyorsunuz şu anda yoğunlaşmaya başladı. Hemen karıştırıyorum. Evet. Suda mesela ekranda biz seni çok sıcak kanlı buluyoruz. Hani şu anda olduğu gibi. Ekran arkasında nasılsın? Yani mesela günlük hayatında Sude çok mesafelisin ya da seni tanıdığımızda aslında çok farklı zannediyorduk. Ekrandakiyle farklısın diyorlar mı?
1: Evet diyorlar aslında ama niye öyle dediklerini bilmiyorum ya. Böyle aslında ekranda olduğum gibiyim. Yani yeni tanıştığım bir insana da öyleyim bu arada. Çok çok sıcak
0: Evet.
1: kanlı davranırım. Ama içimden geldiği için öyle davranırım yani. Ekstra bir durum olmaz. Ama hiç tanımayan bir insan beni dışarıdan baktığında yani yüz yüze gördüğü zaman aa çok
0: Soğukmuş.
1: soğuk işte kendini beğenmiş aa falan gibi. Sonra tanıdıktan sonra aa çok tatlı bir kızmışsın falan gibi de davranıyorlar yani.
0: Sosumuz da hazır. Yani çünkü şöyle, ben seni yakinen tanıyorum ama yani çok tatlısın, harika bir enerjin var. Ben hemen ocağımı da sileyim.
1: Teşekkür ederim.
0: İnteraktif bir program çekiyoruz efendim. Her şey sizlerin göz önünde gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kenara alayım. Beşamelim de gördün mü? Bak ne kadar berrak oldu.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Efendim bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Hemen kabak sandallarımı alayım. Sudecim senden ricam bunları alalım.
1: Aldım.
0: Süpersin. Teşekkürler. Şunu da vereyim. Şimdi hemen geliyorum. Şimdi beraber koyalım istersen.
1: Koyalım.
0: Şöyle kaşık da burada.
1: Tamam.
0: Nasıl rahat edersen. Sandalların içine yerleştiriyoruz böyle. İstediğin kadar koyabilirsin.
1: Bir tanesini çok bol koyacağım, o benim.
0: Tamam, nasıl istersen. Hepsi senin zaten. Hiç problem yok. Şöyle biraz dolu dolu yapalım. Ben hiç malzemede kısmam yemekte. Hep böyle dolu dolu yaparım. Böyle hep.
1: Ama
0: Çünkü
1: lezzeti de orada ya biraz yani. Gözünü önce doyurmak gerekiyor. Buna inanır
0: kesinlikle.
1: mısın?
0: Ben çok inanırım. Yani ben masa dolu olacak. Yani yemek
1: Evet.
0: yaparken ben zaten şu var, ben kokudan doyuyorum açıkçası hemen. Çok fazla da gördüğün gibi ne yazık ki ben de kilo alamayanlardanım.
1: Çok mu oldu bu?
0: Yo, çok güzel böyle devam.
1: Bir de ben göçmenim.
0: Aa, nerelisin?
1: Arnavut'um. Ve bizimkilerin hani o sofra düzeni, o kalabalığı, o
0: O sizin.
1: çeşitlilik o kadar çok ki hani o şeye çok alışığım yani o renkli görüntüye çok alışığım. O yüzden az porsiyon falan bana hiç gelmez
0: Ya bir
1: yani.
0: de yani ben bu kadar aslında hem Arnavut olup hem de bu kadar nasıl zayıf kaldığına gerçekten inanamıyorum.
1: Yozlaşıyoruz işte ne yapalım.
0: Hani şöyle Sana vereyim lütfen.
1: Tabii ki.
0: Şimdi sandallarımı alıyorum. Üzerlerine beşamel sosumdan gezdireceğim. Beşamelimizle bu gösteriyoruz. Bir saniye lütfen. Gördüğün gibi. Hop.
1: Şunu alayım ben.
0: Şöyle beraber koyalım istersen. Bir de mesela hiç inatlaştığın bir yemek var mıdır? Ya da ben bunu yemem.
1: Bir...
0: Ya da ben bunu yapmam. Yani atıyorum ben zeytin yiyemem. Ben Ege'liyim, Denizliliyim ama ben zeytin yiyemiyorum. Yani ben çocukluğumda da ben hatırlamam ki hayatımda ben. Yani bir kişi diyemez. Lütfi Selçuk zeytin yedi yok. Bak zeytinyağını çok severim. Yani bizim oraların zeytini ve zeytinyağı çok güzeldir. Hı hı. Ama yok yani bizim
1: ben çok severim.
0: Ailemin oturduğu apartmanlarda yani onlarca zeytin ağacı var. Yani oraya koyalım lütfen.
1: Tamam.
0: Ama bende yok. Ben zeytin yiyemiyorum. Hani belki bilmiyorum. Bir fobi olabilir. Travma. Hiç araştırmadım ama.
1: Olabilir. Ya benim de şaşıracaksın belki ama Arnavut ciğeri. Yiyemem.
0: Neden?
1: Bilmiyorum. Sevemiyorum yani. Ya da yeterince güzel bir yerde yemedim mi falan diye düşünüyorum ama bizim evdeki büyükler yapınca da yine yiyemiyorum.
0: Acaba ağır mı oluyor ya da sana dokunan bir şey mi var acaba? Evet. Kaşar da koyalım istersen
1: hiç,
0: beraber.
1: Hiç.
0: Her şeyde biraz parmağın olmasını istiyorum aslında yemeklerin.
1: Ay, tabii.
0: Çünkü el lezzeti geçiyor.
1: Kaşarı da çok severim.
0: Ben de. O yüzden bol bol rendelettim sana. Fark ettim mi bilmiyorum. Şöyle. Evet, fırına veriyorum ben şimdi. Müsaadenizle. Fırınımı açıyorum. Oh, mis.
1: Of, süper.
0: 20 dakika sonra fırınımız açılacak. 20 dakikaya ihtiyacım var sadece. Şimdi hemen ben mutfağımı kaldırayım hemen. Hemen yeni tarifim için. Ben hep böyle tezgahım temiz çalışmayı seviyorum.
1: Yani böyle yaparken dağınık çalışayım,
0: evet.
1: Sonrasında toplayayım
0: hiç
1: mi
0: yok,
1: yoksa
0: hiç yok.
1: Yaparken de böyle nazik
0: yandan,
1: nazik yaparım, dağıtmam ortalığı.
0: Yok ben bazen çok dağılıyorum yani işin açıkçası burada biz bizeyiz yani izleyicilerimiz de yabancı değil. Şeyi seviyorum hani biraz özellikle grubum varsa ya da çok değerli misafirlerim varsa hepsi değerli ama özel mesela senin gibi dostlarım gelecek akşama. Yani biraz mutfağa gelip böyle hırıl hırıl çalıştığım oluyor biraz dağıldığımda ama olur o kadar. Ama böyle zamanlarda da tabii ki biraz kendimi frenliyorum şu anda olduğu gibi.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Hemen Meksika çorbasına ben geçmek istiyorum. Sude'yi de gördüğünüz gibi. Mutfağımı da temizletmedim demem arkadaşıma.
1: Bu arada çok severim temizlik yapmayı. Yemek yapmaktan daha çok hoşuma gider.
0: Aa, süper. O zaman ben her zaman bekliyorum. Hemen çok pratik bir çorba zaten. Bir saniye. Hemen tenceremi de aldım. Şöyle doğrama yapmayı sever misin? Ben sana göstereyim.
1: Neden olmasın?
0: Şimdi bir ilk Sude Albayrak mutfakta. Ben hemen tavuk doğrayacağım için bir eldiven takmak istiyorum. Ama sen takmanı istemiyorum. Çünkü sadece kabağı doğrayacaksın ve biber.
1: Tamam.
0: Şöyle göstereyim. Kabağı yine aldık. Sırt kısmını. Şöyle içini çıkarıyoruz. Gördüğün gibi. Bu iç kısmını da ben diğer iç kabağımın yanına koyacağım. Ben bunu daha sonra yemeklerimde kullanacağım. Şimdi bunu
1: Nasıl doğruyoruz? Böyle
0: böyle,
1: uzun.
0: evet,
1: Tamam.
0: uzun uzun doğradık. Sonra mesela hemen göstereyim.
1: Tamam.
0: Şöyle hemen tık tık tık tık tık tık. İki elden ayarlayalım. Şöyle buyur lütfen. Ben hemen tavuklarımı ayarlamak istiyorum öncelikle. Tavuklarımıza gelecek olursam da şöyle tavuklarımızı olabildiğince tavuk kıyması yaptırabilirsiniz ama ben pek tavuk kıymasını sevmiyorum. Sen sever misin bilmiyorum Sude ama ben tavuk kıymasını pek sevmem. Ondan dolayı tavuğu alıp kendim böyle biraz ufaltmayı daha böyle sağlıklı buluyorum.
1: Tavuk kıyması dediğin şey, hani doğranmış
0: Bunu
1: şekilde almaktan
0: evet normal
1: bahsediyorsun.
0: bildiğimiz hazır kıymayı biliyorsun.
1: Evet.
0: Onun kıyma hali.
1: Ha.
0: Ama ben genelde böyle kendim yapıyorum evde ya da zırhta,
1: Yani
0: mutfağımda.
1: sen yaparsın.
0: Ama sen de yapabilirsin yani. Ben artık o ışığı sende görüyorum. Biz seninle aşıladık bence. O duyguyu da. Ben hemen ocağımı da açayım bir yandan. Hemen
1: Acaba
0: ocağım.
1: bizim evdeki bıçaklar mı kötü? Bak ne güzel kesiyor.
0: Sen bıçaklarını bana getir. Ya da adresin zaten var. Ya da kanala şirkete getireyim ben. Sana bıçak hediye edeyim.
1: Allah, tamam. O zaman her
0: Benim
1: şeyi
0: bıçak
1: kesebilirim.
0: kesinlikle. Bıçak çok önemli ama.
1: Bence de
0: İyi bir bıçağın yoksa
1: önemliymiş.
0: gerçekten bir elin yok gibi. Çünkü bizim için en önemlisi bıçaklar. Hani bıçağımız çok önemli. Şöyle müsaadenle hemen sıvı yağını ilave ediyorum. Hemen şöyle tavuğu da doğrayayım. Benim için yeterli bu.
1: Büyük mü oldu biraz?
0: Birazcık ama çok sıkıntı değil. İçinde erir o.
1: Tamam. O zaman ellemiyorum. Ha, bir
0: Hiç
1: tane
0: problem
1: daha
0: yok.
1: var.
0: Şöyle biraz ocağın altını açayım.
1: Tamam.
0: Teşekkürler. Tamam, bir saniye lütfen. Tavuğumu ocağa aldım. İşim bitti. Hemen geldim Sude'cim. Desteği, arkadaşını gitti. Hemen tavuğumu da alayım hemen dolabıma.
1: Gelmeden bitireceğim.
0: Süpersin. Mis. Tam olması gerektiği gibi. Değil asla. Şöyle. Hiç sıkıntı yok. Olur mu? Yani sonuç olarak biz burada iki arkadaş bir mutfağa girip yemek
1: Siz
0: yapıyoruz.
1: küçük doğrayın.
0: Evet. Dediğim gibi. Hiç sıkıntı yok. Yani büyük de doğrayabilirler. Senden ricam karıştırman.
1: Tamam.
0: Güzelce kavrulacak. Efendim bu arada ben hemen sebzelerimi hızlı şekilde doğramam gerekiyor. Böyle tık tık tık gördüğünüz gibi jülyen jülyen doğradım. Sonra jülyenlerimi mirepoix şeklinde yani küp küp olacak şekilde doğruyorum. Hızlandırmam lazım. Şöyle görüyorsunuz böyle tık tık tık. Yani siz dediğim gibi efendim. Evde ne varsa kabak da olabilir, kapya da olabilir. Ben sevdiğim sebzelerden bu çorbayı yapıyorum. Dolabımda benim kapyam vardı, çağrıstonum yani yeşil biberim vardı, soğanım vardı. Yani bunlar benim evimde olan şeyler olduğu için bunları koymayı tercih ettim şu anda. Siz de evinize efendim kabak olabilir, havuç olabilir. Ama patates gibi ürünler kattığınızda patatesi en son kaynadıktan sonra atın ki patates yoksa biliyorsunuz ki hemen
1: Eriyor.
0: erir. Ondan

0: Biber ve domates salçasını ben karıştırırım. Ondan dolayı.
1: Salçayı da çok severim.
0: Ay ben de. Yani mesela...
1: Yemek de yaparım salçayla. Yemekte atarım salçayla.
0: Bu arada yani gerçekten pazara gitmeyi çok severim.
1: Ben de çok
0: Yani
1: severim.
0: pazar alışverişine gerçekten bayılırım. Yani hatta bir gün seninle pazara gidelim.
1: Gidelim.
0: Ben bayılırım yani esnaflarla, amcalarla, teyzelerle.

0: doğrayacağım. Gördüğünüz gibi soğanlarımı da aynı şekilde. Tamam. Soğanımı da ilave ediyorum. Şimdi sen çorba hakkında ne düşünüyorsun şu anda?
1: Biraz yemek gibi bir çorba. Yani
0: çok zengin.
1: Başına bile bir
0: doyurucu var. Doyuruculuğu da var aslında.
1: Kesin,
0: çok doyurucu, besleyici.
1: Çorba demesem ben bunu, yani bu çorba değil, bu bizim ana yemeğimiz falan.
0: Aynen. Ya bu benim restoranda aslında spesiyel olan bir tarifimdi.
1: Ha.
0: Ben bunun her türlüsünü yapıyorum. Yani dediğim gibi havucum varsa havuçlu yapıyorum. Sebzeli varsa sebzeli yapıyorum. Yani her türlü olabiliyor ama en büyük özelliği öncelikle tavuktan yapılması. Hem tavuk hem ekonomik, hem de biliyorsun Meksikalıların taco yemeği
1: evet.
0: var. Onlar da çok fazla tüketiyorlar tavuk ürünlerini. Yani ondan dolayı hem güzel oluyor hem de ekonomik. Çünkü malum artık devir ekonomi devri.
1: Evet.
0: Yani evde olan malzemelerle yapmamız hepimiz için büyük bir konfor. Şöyle bakıyorum. Bir dakika su diyeceğim. Karıştırayım. Hemen bakıyorum. Ben bu evrede her zaman baharatları veririm. Bu da bir püf noktası.
1: Hı hı.
0: Şimdi örnek veriyorum, sen mercimek çorbası mı yaptın?
1: Evet.
0: Tuzunu her zaman mercimeğe kavururken ver. Hı. Ya da her türlü ne çorba yaparsam yapayım, ben her zaman kavururken veririm. Şimdi gördüğünüz gibi ben bir taşım şeklinde karıştırdım. Tatlı toz biberim, tuzum ve pul biberim. Aslında şifa çorbası dedim, pul biberden kaynaklı. Çok acı bir çorba. Şöyle ben bir lezzetleri bir araya gelsin. O sırada ben bir
1: severim.
0: Ben de bayılırım. Ben hemen bir malzeme listemi tekrar okumak istiyorum. Elbette şu anda alttan geçiyor. Efendim 200 gram tavuk kıyması, bir yeşil biber, kapya, bir adet soğan, salça, tuz, karabiber, toz biber, zeytinyağı ve pul biber biliyorsunuz. Şu anda bütün malzemelerimizi kattık. Tavukları küp küp doğradık olabildiğince küçük şeklinde. Sonra sebzelerimin hepsini kabak, kapya ve charleston'u doğradık. Soğanımı ilave ettim. Şu anda baharatların kokusunu da alıyorsun diye düşünüyorum. Bu evrede kavrulduktan sonra salçayı ilave ediyorum.
1: Biber ve domates.
0: Evet, aynı. Tek bir tabakta toplam 2 yemek kaşığı koydum. Çünkü ben ikisini de çok seviyorum. Hı-hı. Özellikle domates ve biber. Yemeklere çok yakışıyor. Yani örnek veriyorum, evde menemen de yapsam ikisini de katarım yani.
1: Koyarsın, ama
0: çok severim.
1: Wow.
0: Dating. Bereket taşıyor şu an. Ve mesela ben çorbalarda iyice salçayı kavururum ki böyle çiğ tadı sevmem ben. Salçanın çiğ tadını.
1: Ve suyu da severim.
0: Ama ben pek sevmem. Orası hiç makbul olmuyor. Bu arada fırınımız da çok güzel.
1: Yemek içerisinde belki olmayabilir.
0: Tabii. Hani ve ben suyu soğuktan koyarım. Daha böyle lezzeti olsun, daha böyle aksın. Yani ve şu an için gerçekten çok güzel gidiyor yemeklerimiz. Şu anda nasıl gidiyor bu arada? Biraz heyecanlıydım. Bir gerginliğin kuliste otururken seninle.
1: Açım. Ne zaman pişecek?
0: Gerçekten çok güzel kokuyor. Ben bu evde suyumu vermek istiyorum. Siz isterseniz elbette sıcak su verebilirsiniz. Ama ben soğuktan veriyorum. Daha böyle yavaş yavaş kaynıyor. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Elbette bu benim kendi düşüncem. Suyunu veriyorum. Suyu ayarını da şimdi göstereceğim. Üzerine geçinceye kadar efendim. Ne çok sıvı ne çok duru olacak şeklinde. Şöyle veriyorum. Çok taneli bir çorba bu arada.
1: Evet.
0: Şöyle biraz daha. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bu bir taşım kaynaya dursun. O sırada ben hemen bir mutfağımı toparlayalım. Şöyle hemen vereyim. Teşekkür ederim. Sude, bu arada Arnavut ciğerini bir dahaki programa seni aldığımda uygun olursan net bence yapalım.
1: Yapalım.
0: Yani şöyle aslında ben aynı zamanda özel mutfaklarınla ilgileniyorum. Örnek veriyorum. Sen şeker hastasısın.
1: Hı hı.
0: Şeker hastası olan misafirlerime ben baklava bile yapıyorum. Hurmadan o tadı veriyorum. Ya da olabildiğince daha sağlıklı.
1: Çok güzel şey değil mi bu?
0: Hani bu alana da değiniriz aslında. Atıyorum Arnavut ciğeri olmadan mesela ben sana Arnavut ciğeri yapayım. Belki
1: tamam.
0: De çok seveceksin. Hani belki de aslında ciğere karşı bir ön yargın var.
1: Belki de diyorum ki çok mu ağır olmuştu acaba? Artık
0: Yani
1: yiyemiyorum. Yani sen acaba
0: kesinlikle
1: o ciğerle yaptığın zaman yiyebilecek miyim?
0: ya belki
1: Hani
0: de
1: olay senin yapmanda mı acaba?
0: yapan da çok önemli. Ya belki de atıyorum sen sarımsağı sevmiyorsun o anda. O
1: Belki
0: sana
1: de.
0: ne geliyor? Ben zeytin olan bir şey yemem mesela onun gibi.
1: Ya birazcık bence ciğerin tadından da kaynaklı olabilir. Yani geri kalan her şeyi yiyorum çünkü. Yani hiç yemek ayırmam. Bir de pırasadan çok hoşlanmazdım. Ona da limon sıkıyorum.
0: Zeytinyağlı pırasaya ben bayılırım. Hani çok güzel olur
1: Ya artık ben de
0: özellikle.
1: seviyorum yani yiyorum.
0: Evde artık yani yemek yapman
1: O
0: gerekiyor.
1: yaşa geldik değil mi artık yani bir yemek
0: Ya
1: yapalım.
0: kesinlikle ben ama hep yapıyordum. Ya ben 8 yaşında yani pidecide hayal ediyorum kendimi böyle tezgaha yetişmezdim.
1: Ay.
0: Yardım ederdim falan yani hep bir ailem esnaf yani yufkacı bir ailem
1: Of.
0: var. Yani biz hep dükkandaydık yani hep annem böyle babaannem falan ya da bizim teyzeler
1: Hı
0: selam
1: hı.
0: olsun buradan. Yufka açarlardı ben derdim beze yapayım falan hani severim güzel de yufka açarım hani güzel de öğrendim orada. Aslında çekirdekten
1: Evet.
0: yetiştik.
1: Ya bizde de aslında öyleydi biliyor musun? Yani böyle benim anneannem, babaannem işte börek açarlar, boşnak mantısı yaparlar, Arnavut kol böreği yaparlar. Yani tonlarca yemek. Ama ben hiç o kısımda değilim yani. Yani elimin lezzeti konusunda bilmiyorum. Şimdi göreceğiz onun tadına baktığımız
0: Bence güzel
1: zaman.
0: olacak bence. Yani dediğim gibi zaten biz olan bir program. Hani çok şeffaf şekilde gördüğün gibi her şey.
1: Evet. Bence en güzeli
0: Bu.
1: de bu ya.
0: Ya ve
1: Her
0: şu
1: şey olduğu
0: anda
1: gibi.
0: fırınımı göstermek istiyorum ben sizlere. Birazcık bir saniye. Şuradan bir eldivenimi çıkarayım. İnanılmaz güzel olmuş. Şöyle göstermek için bakar mısınız sevgili seyirciler? Nar gibi nar. Bakın nar gibi. Görüyor musunuz Sude?
1: Görüyorum.
0: İnanılmaz güzel. Şimdi birkaç dakika sonra ben bunu alacağım. Şimdi ben bunu biraz üst
1: Peki.
0: katına alacağım. Sadece fırınımın üstünün pişmesini ben istiyorum. Üstü piştikten sonra süper. Yani 2-3 dakika sonra bu çorbamız da hazır olacak. O sırada kabak sandalımız da hazır olacak. Şu an muhteşem gidiyoruz bence.
1: Bence de çok da hızlıyız.
0: Ve ya inan bence şu an çok yetenek de var aslında sende mutfağa
1: Ya aslında
0: karşı.
1: elim yani böyle bir yavaş. Bence solak olduğum için öyle. Mesela makasla kağıt keserken bile zorlanıyorum ben. Umarım suç makastadır.
0: Ya tabii ki asla sende değil efendim. Ben arkadaşım tabii ki de kayıracağım. Çünkü asla benim arkadaşlarım ve sevdiğim insanlar hata yapmaz. Bakayım bakayım. Ya bu dumanın kokusu, bu yemeğin kokusu. Ya gel ben çok seviyorum. Şu büyük ocağı ben almak istiyorum hemen. Kabak sandalımız da çok güzel gidiyor.
1: Biraz deneye deneye midir yemek yapmak?
0: Ya şöyle tabii ki deneye. Mesela sen kabağı doğradın. Bu yemeği
1: Hı.
0: yaptık mesela kabak sandal Meksika çorbası. Sen bunu örnek veriyorum eve gittiğinde evet aslında yapabileceğini gördün. Aslında bir ön
1: Hı.
0: yargı var mutfağa karşı.
1: Kesinlikle var.
0: Hele ki bizim sanat camiasında ya da medya sektöründe. Hani mutfağa girmezler algısı var ya da yapılmaz. Aslında şu var hepimiz evde yemek yapıyoruz. Sen de kendine günün sonunda yemek yapıyorsun. Aç kalmamak için
1: Yani tabii en
0: yapıyorsun.
1: basitiyle bir şeyleri halletmeye çalışıyoruz
0: Şimdi
1: yani.
0: aslında burada biz izleyicilerimize şunu da gösteriyoruz.
1: O kadar zor değil.
0: Evet, ekrandaki Sude Albayrak'ı izliyoruz. Acaba nasıl? Değil bizim evimizin kızı olduğunu da aslında göstermek
1: Evet.
0: burada farklı. Çünkü bilinmeyen bir yönün aslında senin. Şu anda evdeki mutfağımızda sohbet ediyor gibiyiz burada.
1: Aynen öyleyiz vallahi yani. Meksika çorbası yapıyoruz. İlk defa şahit oluyorum.
0: Ve diyorum ya çok güzel bir çorba. Bir de zaten şu an kış ayındayız biliyorsun.
1: Evet, çok
0: Havalar
1: iyi
0: zaten
1: geleceğine
0: soğuk.
1: eminim.
0: Yani stüdyomuz okey sıcak. Ondan dolayı böyle
1: Mutfağın da çok
0: geldik.
1: güzel.
0: Nasıl bu arada
1: Çok
0: mutfağım?
1: güzel.
0: Yani çok uğraştık. Gerçekten çok
1: Ya.
0: uğraştık her
1: Vallahi
0: detayıyla
1: elinize,
0: beraber.
1: emeğinize sağlık. Kimin emeği geçtiyse çok çok
0: Yani
1: güzel.
0: çok büyük devasa bir ekiple çalışıyorum. Hani gerçekten hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Okan hocam ve Yusuf hocama ve değerli ekip arkadaşlarımıza.
1: Süper.
0: Yani inanılmaz devasa bir kadro gördüğün gibi. Hani reji zaten kocaman artık isimlerin bile artık aklıma gelmiyor şu an maşallah. Hani çok güzel nazar değmesin. Şu an çok
1: İnşallah.
0: iyi gidiyor. Hani yayınlandığı günden itibaren artık kaç hafta geçti üzerinden. Çok iyi geri dönüş alıyoruz. Bir de benim biliyorsun ilk projem. Hani kendi yapımcılığını
1: Evet.
0: yaptığım. Çok şükür çok güzel de gidiyor. İnşallah uzun seneler boyu gider.
1: Peki bir şey daha soracağım sana. Yalnız nasıl moderatörmüşüm gibi davranıyorum. Sana
0: Evet.
1: soru soruyorum
0: Hiç problem
1: farkında
0: yok.
1: mısın?
0: Burada arkadaşımız zaten. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz.
1: Konuk
0: Buyurun.
1: olmak mı yoksa kendi programında olmak mı?
0: Şöyle ilk defa ben Birkaç hafta geçti üzerinden. Ben kendi programımı yapıyorum ilk defa. Şimdi ben hep konuk olarak gittim.
1: Evet.
0: Şimdi bu projeden itibaren ben sunucu olarak direkt moderatör kısmına geçtim.
1: Artık.
0: Sahiplendim. Çünkü benim artık. Tabii ki bu sunucu olmak ekstra bir yük.
1: Çok.
0: Açıkçası. Tamam biliyorsun sen de. Hani konuğunun yapacağı her cümle senin mesuliyetinde iyi ağırlanması, yemek, izleyiciye olan saygı hepsi bizim. Ama konukta böyle bir şey olmuyor. Hani ben orada yemeğimi yapıyorum. Ben tatlı tatlı izleyicilerimi anlatıyorum ve çıkıp gidiyorum.
1: Evet.
0: Ama işin artık mutfağın başına geçme anlamında yani ekibin başına geçince bu sefer iş çok başka. Yani A'dan Z'ye her şeyiyle alışverişinden yemeğine, konuğuna, dekoruna yani aslında tamamen gecesiyle gündüzüyle ama ben çok seviyorum. Çünkü bu benim proje hayalim olan bir projeydi. Yani çocukluk hayalimdi. Ben böyle günlüğümü asmam. Ben günlük tutarım. Yani böyle 8 yaşında yazmışım. Yani ben ileride işte yemek programı yapacağım. Yani
1: manifestlemişsin.
0: Evet gerçekten ben çok inanırım. Manifeste, doğaya
1: evrene,
0: çok inanırım.
1: Enerji göndermek.
0: Yani kesinlikle. Tevafuk diye bir şey vardır
1: kesinlikle
0: gerçekten.
1: Var.
0: Kesinlikle. Kalbimiz neyse. Ve ben şu anda çıkarmak istiyorum kabak sandalımı. Of of of of of.
1: Kızarmış
0: sevgili
1: mı?
0: Seyirciler. Gerçekten görüyor musunuz? Bakın nar gibi kızarmış. Hemen şu fırınımı da kapatayım. Of of of. Çok güzel değil mi?
1: Enfes.
0: Gerçekten enfes duruyor. Bir çorbama da bakayım ben.
1: Bakalım.
0: Böyle kırmızı kırmızı.
1: Kaynıyor.
0: Patlatalım. Şöyle. Çorbamız da hazır. Evet. Efendim, ben hemen bunları bir sunuma geçeyim. Finalde görüşelim.
1: Görüşürüz.

0: Sevgili seyirciler, efendim nazar değil mi nedir? Sude gördün mü? Ben
1: Ay
0: çorbayı tam
1: nazar.
0: boşaltırken çatladı tabağım.
1: Ya gerçekten torba mı? Çorba. Çorba tabağımız çatladı, ortadan ikiye
0: Ya ben
1: ayrıldı.
0: yönetmenimden rica istiyorum ya. Gerçekten detay gösterebilir mi? Yani böyle bir çatlama yok. Direkt ikiye ayrıldı. Hani efendim dua edin evinizin oğluna
1: Gözü
0: lütfen.
1: olanın.
0: Gözü çıksın diyeceğim de gerçekten Allah'a havale ediyorum. Sizlerin duaları sayesinde gerçekten efendim ama yine çorbamızı kurtardık. Çünkü sizlerin güzel sevgisi için biz buradayız. İşimiz temiz çok şükür ama her şekilde çok güzel. Ama böyle bir çatlama da yok gerçekten.
1: Ortadan ikiye ayrıldı.
0: Bu da reytingimizi gösteriyor aslında yani şu an herkes ekran başında. Ben hemen seni şöyle yerine almanı,
1: Tamam.
0: oturmanı istiyorum. Ben hemen sana servis yapayım arkadaşım. Şöyle. Hemen ikimiz de şeffaf şekilde yorumlayacağız. Ben hemen çorbayı ben kenara alayım. Afiyet olsun. Hemen ben şimdi kaşığı da vereceğim.
1: Hiç gerek yok falan
0: Bu arada da lütfen. Lütfen içebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Nasıl rahat
1: demiş.
0: edersen. Hani nasıl istersen. Sen benim arkadaşımsın ya.
1: Ver.
0: Senin benim
1: Teşekkür
0: mutfağımda bir
1: ederim.
0: torpilim var. Hemen ben de izleyicilerimizin gözünde. Bakın hiç efendim tadına tuzuna bakmam. Çünkü ben direkt nokta atışı yaparım. Ama Sude şeffaf şekilde yorumlarını bekliyorum. O sırada ben de içiyorum çorbamı. Sudecim nasıl?
1: Acı ama çok güzel. Yani ben acıyı çok sevdiğim için bana hiç fark etmez. İçindekiler de çok güzel.
0: Hasta olduğunda yapabileceğim bir çorba aslında.
1: Evet, ve yapabilirim. Yapacağım, sana video atacağım
0: Mutlaka bekle. Hatta story'de paylaş ilerleyen haftalarda
1: yaparken.
0: bize programda belki yayınlarız fırsatımız olursa.
1: Ay çok güzel.
0: Hani sevgili seyirciler bakın. Şöyle detaylı da ben göstermek istiyorum. İçerisinde çok besleyiciliği olan, içinde tavuk var, soğan var. Yok yok. Mevsim sebzeleri zaten. Hepimizde olan şeyler gördüğünüz gibi. Hem pratik hem doyurucu. Şimdi ben kabak sandalımı servisine geçiyorum. Sen rahat rahat iç lütfen. Ben o
1: Tadına
0: sırada.
1: bakacaktım değil mi
0: Hiç problem yok. Sen rahat ol lütfen. Şu anda evimizin mutfağında ağırlıyorum seni.
1: ben? Çok lezzetli olmuş.
0: Evet. Sonra uygun olduğunda lütfen.
1: Şöyle yer değiştireyim mi?
0: Nasıl istersen. Ben de şöyle göstermek istiyorum. İlk kesildiğindeki görüntüyü. Şöyle ikiye bölüyorum. Bakın kabak hiçbir şekilde sert değil. Gördünüz mü? Bakın tek seferde ben bunu ayırabiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi tek seferde. Bu bıçak çok keskin bir bıçak değil sevgili seyirciler. Normal evimizde olan çatal bir bıçağımız. Şimdi şöyle ben bir parça kesiyorum. Şöyle almak istiyorum. O sırada Sude de tadına bakıyor. Hop. Bakayım.
1: Kabak hiç sert değil. Çok lezzetli.
0: Şu anki duygularını bana tarif eder misin?
1: Mest oldum. Çok vallahi mest oldum. Ben
0: Efendim,
1: müzik programındayım yani, benim programım müzik ya.
0: şu anda Sude'den bir kısa kuple söyledim. Bunu size armağan ediyorum efendim. Gördüğünüz gibi yine diyorum. Şu anda
1: Çok
0: böyle bir lezzet
1: lezzetli.
0: yok. Yani hiçbir şekilde kabağı çünkü önceden biz pişirdiğimiz için aslında çok kadar bir hafiflik katıyor.
1: Kabaktır aslında yani,
0: Değil mi?
1: bakıldığında değil mi?
0: Temel
1: Bu
0: bir
1: kadar
0: kabak.
1: nasıl lezzetli olabiliyorsun? İşte
0: Ve
1: bir şeyler
0: baktığımız zaman
1: birleşince
0: da
1: böyle
0: çok
1: oluyor.
0: pratik bir yemek.
1: Çok pratik.
0: Yani sen bunu aslında ilerleyen zamanlarda aile davetlerine ya da biz ekipçe geldiğimizde bunu yapabilirsin bence.
1: Yapacağım. Tamam. Benim bu.
0: Son olarak hayatta ve mutfakta seni motive eden ve bizim izleyicilerimiz için bir şey söylemek istersen bir cümle rica ediyorum onlar için.
1: Hayatta ve mutfakta denemekten korkmayın. Yani elinde sonunda bir şeyleri denersin ve başarırsın. Sonunda olacak olan şey başarıdır. Bir denersin, iki denersin, üç denersin. Ama
0: Aslında
1: sonunda bu da olacaktır yani. Kaçışı
0: hayatta
1: yok.
0: kaybediş diye bir şey yoktur aslında. Ben bir hata yaparsam ya da o iş başarısızlık değildir. Benim için tecrübedir.
1: Öyle.
0: İlerleyen dönemdeki işlerimin aslında bir deneyim sahibi olmaktır aslında
1: Kesinlikle
0: böyle.
1: öyle. En büyük şey tecrübe.
0: Kesinlikle. Çok şükür hani hayatta bugün izleyicilerimizin karşısında bu programda karşılıklı. Çünkü
1: Evet.
0: kardeş programlarda aynı
1: Öyle.
0: şirketteyiz. Benimle bir 45 dakika, bir saat geçirdin mutfakta. Bu bölümde nasıldı? Keyif aldın mı?
1: Çok keyif aldım. Bol reytingli,
0: Amin. Çok
1: bol
0: teşekkürler.
1: bereketli, çok da
0: İnşallah.
1: lezzetli bir program.
0: İnşallah. Gördüğünüz gibi yani artık nazar da değdiğine göre artık zaten.
1: Gerçekten ya.
0: Kaç hafta geçti? Çok, ama ilk defa başımıza geliyor yani. Bunca zamandır program yaparım ama ilk defa artık çat diye kırıldı gördüğün gibi.
1: Olsun, onlara zarar gelsin.
0: Aynen. Tek
1: Bize bir
0: bize bir
1: şey
0: şey olmasın.
1: olmaz.
0: Ağzının tadı bozulmasın
1: Unutmayın
0: efendim.
1: ki
0: Bize
1: size
0: hiçbir
1: hiçbir
0: şey
1: şey
0: olmaz.
1: olmaz.
0: Efendim, bugünlük programımızın sonuna doğru geliyoruz. Efendim, bugün bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Mutfağı toparlarken bir baktım. Mesajlarınız için çok çok teşekkürler. Harika geri dönüşleriniz var. Bizler her hafta evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz efendim. Bizde kalın, ocakta yemeğin var da kalın. Lütfen varlığınızı bizlere hissettirin. Hem sosyal medyadan hem de televizyon ekranlarına. Reytinglerimiz gerçekten çok şükür. İyi ki varsınız efendim. Sude'ye tekrardan ayaklarına sağlık diyorum. İyi ki varsın canım arkadaşım.
1: Sen de iyi ki varsın.
0: Efendim,
1: Teşekkür ederim.
0: bir sonraki programda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, ocakta yemeğin var da kalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip. Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
9: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Gün Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Onur Kırış ben. Yine yeni bir vizyoner programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi alanında uzman isimleri konuk ediyoruz ve bugün sağlıktan bahsedeceğiz. Sağlığın çok niş bir alanından aslında bahsedeceğiz. Stüdyomda şu anda Doktor Esra Çetin Timur var. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben çok heyecanlıyım çünkü sizden dinlemek istediğim çok şey var. Alanınız niş dedim. Bütüncül tıpla ilgileniyorsunuz.
1: Evet.
0: Hekimsiniz. Biraz sizden bahsedelim öncelikli olarak. Bizi izleyenler sizi tanısın istiyorum.
1: Ben Doktor Esra Çetin Timur. 1983 Antalya doğumluyum. 17 yıldır hekimlik yapıyorum. Yaklaşık 9 yıldır bütüncül tıp, geleneksel tıp, medikal estetikle ilgileniyorum. Değişik kurumlarda çalıştım, devlette çalıştım. Şu an kendi muayenehanemde bütüncül tıp ve medikal estetik alanında hastalarıma hizmet vermekteyim.
0: Bütüncül tıbbı bir açalım mı? Bizi izleyenler daha net anlasın. Nedir bütüncül tıp?
1: Bütüncül tıp aslında hastalıklar üzerinden değil, kişinin ruh hali, beden hali, çevresel faktörleri, bir bütünüyle kişiyi ele almak demek. Yani hastalık yok, Hipokrat'ın da dediği gibi hasta var. Kişiye bütün olarak bakıyoruz. Bu hastalık temel sebebi, kök sebebi nedir diye bakıp kişiyi bu şekilde değerlendiriyoruz. Hastalıkları, semptomları baskılamakla değil, kök sebebi çözüp sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz hastalara.
0: Aslında hayatın her anında bunu yaşıyoruz biz. Yani hayatta evet. Her şey bir bütünle özdeşleşiyor. Ve mesela bu konuda da benim çok dikkat ettiğim bir konu var. Bütüncül tıp olduğunda biraz daha hani terapinin çeşitli yönlerine dağılan durumlar var. Tamamlayıcı tıp adı altında. Aradaki farktan biraz bahseder misiniz önce bize?
1: Dünya Sağlık Örgütü geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak bir bölüm tanımladı. Burada akupunktur, ozon terapi, hipnoterapi, mezoterapi, kupa
0: terapi,
1: müzikoterapi, evet sizin alanınızda olduğu gibi muhteşem bölümler var. Bunlarla modern tıbbı birleştirip hastaları daha üst seviyeye taşımaya çalışıyoruz. İyilik halinin daha iyi olması. Bu şekilde tanımlıyoruz.
0: Evet. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bizi izleyenlere ben de bir dipnot geçmek istiyorum. Bu konularda özellikle sizden ricam muhakkak bir hekimle çalışın. Çünkü bütüncül tıp gerçekten baktığınızda özellikle biraz önce saymış olduğumuz tamamlayıcı kısmında işte müzikoterapi olsun, hidroterapi olsun, işte akupunktur olsun. Yanlış ellerde yapıldığında yanlış sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden doğru ellere gitmek gerekiyor. Sizin yaptığınız uygulamalardan bahsetmek isterim ben öncelikle. Hani şu anda aktif olarak hangi uygulamalarda daha sık yapıyorsunuz diye sorsam.
1: 2014 yılında bakanlık bir genelge tanımladı. Bununla ilgili hekimlere de aynı zamanda bir sertifikasyon uyguladı. Yani bunu her hekim uygulayamaz dedi ve bizi özel sertifikalarla özel eğitimlere tabi tuttu. Ben şu an akupunktur, hipnoterapi, ozon terapi, mezoterapi, kupa terapi, fitoterapi, medikal estetik o kadar çok var ki artık ben de bütüncül yaklaşmaya çalıştığım için bütün eğitimleri almaya çalışıyorum. Eğitime aşığıyım aynı zamanda.
0: Zaten tıp fakültesi okumuş biri mutlaka ki eğitime aşık olmalı yoksa
1: evet,
0: bitiremezdiniz.
1: Evet. Bununla ilgili de hastalarıma ne kadar faydalı olabilirim? Kişiyi bu şekilde değerlendiriyorum. Modern tıbbı hiçbir zaman geriye itmiyorum. Bir bütün olarak kişiye hizmet vermeye çalışıyorum.
0: Şeyi sorsam, yani çok spesifik olacak belki ama elbette ki kişinin durumundan, işte çevresel faktörlere kadar her şey değişir ama hangi terapi, hangi konularda daha iyi sonuçlar veriyor sizce? Şu ana kadarki deneyimlerinize dayanarak söylemenizi rica edeceğim.
1: Aslında bakanlığın da tanımladığı belli terimler var. Akupunktur, iğneyle, küçük iğnelerle ya da basılarla yapılan diye geçer. Burada ağrıda çok kullanırız, migrende çok kullanırız. Diyabette ozonu çok kullanırız. Stres, oksidatif stresi azaltmak için ozon terapiyi çok kullanırız. Kupa terapi yine ağrıda aynı zamanda kullanıyoruz. Lokal bölgelerin ağrılarını almak için geleneksel de bir yaklaşımı var biliyorsunuz kupa terapi. Hepimizin ailesinde mutlaka bir yakını vardır kupa terapi yapan.
0: Hacamat aslında
1: hacamat,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, hacamat diye de geçer. Islak ve kuru kupa olarak geçer hacamat. Bunları uyguluyorum. Hipnoterapi var. Hipnoterapiyi de şöyle tanımlıyorum. Aslında hepimizin hipnoterapiye ihtiyacı var. Gün içerisinde belli stresler yaşıyoruz. İyilik halimiz var, kötülük halimiz var. Burada neler yapabiliriz? Bilincimizi kaybetmeden kişiyi bir üst seviyeye bu sorunlarla nasıl başa çıkabilir? Bilinç kaybı olmadan bir terapi yapmaya çalışıyoruz. Hı-hı.
0: Şu an bu anlattıklarınızda çok yakınım ben. Evet. Program öncesinde de konuştuk sizinle evet. biraz. Ben de tamamlayıcı tıp tarafında şu an ihtisas yapıyorum müzikoterapi üzerine. Bunun yanında da hipnoterapiye değinmek istiyorum ben. Çünkü kendimden bahsedeceğim. Ben yaklaşık 3 sene öncesine kadar hiç balık yemedim. Yiyemedim balık. Çünkü bir şekilde bende bir travma oluşmuştu. Travmamda çocukken her çocuk gibi balık tutmaya giderdik. İşte çok üzülürdüm balıklar işte tutuyoruz onlar ölüyor falan diye. Ablam bana iyilik yaparak demişti ki üzülme çünkü onları yediğin zaman midende canlanıyor. Şimdi o yaştaki bir çocuğun midende canlanıyor balık dediğinde hoş geldin travma oldu tabii ki. Yıllar boyunca ben hiçbir şekilde ne balık sofrasına oturabildim, ne balık yiyebildim, ne de balığın adı geçen bir ortamda durabildim. Çünkü elimde olmayan bir şekilde karnımda balıklar yüzüyor ve midem bulanıyor ve istifra edecek kadar bundan etkileniyordum. Yüksek lisans yaparken bir psikolog arkadaşım bana hipnoterapiyi önerdi. Ve bunu yaptıktan sonra şu anda haftada iki muhakkak balık yiyorum.
1: Ne
0: ve
1: güzel.
0: Balık deyince önceden o gelen tiksinme durumu şu anda ağzımın sulanmasına ve canımı çekmesine sebep oluyor. Bunu hipnoz olarak düşünmemenizi söyleyeceğim aslında. Evet. Dipnot burada buydu. Çünkü hipnoterapide tamamen hipnoz olunmuyor.
1: Beyni hükmetmek aslında.
0: Aynen öyle.
1: Herkesin aklında bir tane böyle dönen bir filmlerden sarkaç şeklinde geliyor hipnoterapide. Bilincinin kaybolacağını düşünüyor. Çünkü artık sosyal medya o kadar iyi ve kötü ki bu tarz eline şık yaptığında bilincini kaybettiren videolar dolaşıyor. Tabii ki hasta geldiğinde ya da danışan geldiğinde psikologlara bilincimi kaybedersem neler olacak bilmiyorum şeklinde geliyor. Ama hipnoterapide bilinç kaybı kesinlikle yok.
0: Kesinlikle evet. Bizzat denediğim
1: bilinçli
0: için söylüyorum.
1: Bilinçli hipnoz diye geçer zaten. Bilinç kaybı olmadığı için travmanızı siz kendiniz bulursunuz. Ben size sadece yol gösteririm. Yolumuza ışık tutarım. Onun dışında ben sizin travmanızı bulamam. Bunu siz bulduğunuz için, ablanızın size söylediği olayı hatırladığınız için siz bu travmanızı çözebiliyorsunuz. Yoksa hiçbir şekilde biz dışarıdan sizin sorununu çözemeyiz. Onun için hipnozda amaç kişinin kendi sıkıntılarını ortadan kaldırmaya yardımcı olmak. Bilinçli hipnoz buradan geliyor.
0: Aslında konunun özü şuraya dayanıyor. Şimdi ben bu fobim için diyeceğim. Evet. Herhangi bir ilaç kullanmakla iyileşemezdim. Yani bunu bastıramazdım ya da yenemezdim.
1: Bu bağımlılıklar için
0: i̇şte
1: de aynı şey geçerli.
0: Aynı şey ona geçecektim zaten ben de şu anda. Ve hani hipnoterapi ya da bu bahsettiğimiz tamamlayıcı ve bütüncül tıp burada devreye giriyor daha çok. İlaçlarla
1: evet. Birlikte.
0: İlaçlarla yapamadığımız, alamadığımız etkiyi birlikte yaparak alabiliyoruz. Bağımlılıklarda nasıl oluyor? Biraz da bundan bahsedelim.
1: Bağımlılıklarda sigara bağımlılığı. Şimdi burada hipnoterapi, kişinin istemesi, akupunktur, bunlarla birlikte yol alıyoruz. Yol alırken tabii ki altta yatan başka sıkıntılarımız da olabiliyor. Bu dönemde travmalarımız ortaya çıkabiliyor, streslerimiz ortaya çıkabiliyor, ağrılarımız ortaya çıkabiliyor. Bu durumda birlikte yönetiyoruz. Ağrımız ortaya çıktı diyelim, buna kupa ekliyoruz. Oksijenimizin azaldığını hissettiğimizde, ozon terapi ekliyoruz. Yani tamamen siz farklısınız, ben farklıyım. Kişi üzerinden tedaviye gidiyoruz.
0: Aslında burada şuna da değinebiliriz. Şimdi ağrıdan bahsetmişken migren ağrısı çok artık hepimizde olan bir şey diyebiliriz ve migren için de birçok ilaç etki etmezken bu sefer botoks dediğimiz uygulama aslında şu anda hani herkesin güzellik için kullandığı bir uygulama ama diş sıkmadan migrene kadar birçok konuda da botoks kullanıyorsunuz değil mi?
1: Çok fazla alanda kullanılıyor. Plejili hastalarda yani felçli hastalarda da ortopedi, beyin cerrahisinin kullandığı hastalar var. Diş hekimleri kullanıyor. Migrende kullanabiliyoruz. Güzellik için de kullanıyoruz. Yani artık bu yelpaze çok geniş. Migrende kişi akupunktur uygulanmış olabilir. Kupa terapi uygulanmış olabilir. Zaten kullandığı modern tıpla birlikte ağrı kesicileri ve diğer ilaçları vardır. Burada ağrısını, semptomlarını tamamen aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Migren botoksunda da kişiyi daha da fazla rahatlatmaya çalışıp orada

0: İddialısınız demek istemiyorum ama özel çalıştığınız alan nedir? Hangi konularda daha rahat çalışabiliyorsunuz?
1: Bütüncül alanda rahat çalışabiliyorum. Akupunktur, ozon terapi, kupa terapi, hipnoterapide çalışabiliyorum. Ama bunun yanında medikal estetik de yapıyorum. Çünkü kişi artık iyilik haline gelince, hocam şuramda da bir kırışıklık var, buramda da bir leke oluştu. Artık ben bunlarla da yaşamak istemiyorum.
0: O da bütüncül bir
1: Evet,
0: bakış
1: bu da
0: açısı çünkü.
1: bütüncül bir bakış açısı. Bunlara da el atıyoruz. Yani hep birlikte iyi bir ruh haliyle yaşamaya çalışıyoruz. Bunları da hastalarımızla birlikte tespit edip şifalandırmaya çalışıyoruz.
0: Programımızın formatında şu var bizim. Şimdi alanında gerçekten isim yapmış ve başarılı insanları ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum.
1: Çok teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: başarıyı neye bağladığınızı da sormak istiyorum.
1: Aslında başarı istemekle alakalı, çabalamakla alakalı. Siz eğer alanınızda, ben üniversitedeyken bir tane hocamız bize şey demişti. Önce çok iyi bir pratisyen hekim olmalısınız. Siz bir hekim olamazsanız hiçbir şey olamazsınız. Tabii ki insan olmak gerekiyor önce. Bu alanda çalışmak da gerekiyor. İnsanları da sevmek gerekiyor. Yani ben insanlara bir bütün olarak bakıp sevgiyle, ruhuyla, hastalıklarıyla, iyilikleriyle, hüzünleriyle, her şeyiyle bir bütün olarak düşündüğüm için mutluluk tek bir nokta değil.
0: Ben çok mutlu oldum geldiğiniz için. Gerçekten sizi tanıdığıma da çok mutlu oldum.
1: Ben de öyle.
0: Umuyorum bizi izleyenler de yine aynı şekilde mutlu olmuşlardır. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer sizi uğurlayacağım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden yeni bir bölümle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız geri sayım başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan Megastar Tarkan'la açıyoruz. Anılarla yaşamak bu hafta listemizde 20 numarada.

19 numarada sürpriz bir düet karşılıyor bizi. Melek Mosso ve Murat Boz ikilisinin ortak çalışması. Kolay Değil bu hafta listemize 19 numaradan giriş yaptı.

Geldik listemizin 18 numarasına. Emircan İğre'yi görüyoruz. Bu şarkıda şöyle bir güzel özellik var. Hem şarkının ismini hem de klipteki fotoğrafları hayranları seçti. Boylu boyunca bu hafta listemizde 18 numarada.

0: 17 numarada bu hafta Linet'i görüyoruz. Anlat albümünde yer alan bir parça meğerse bu hafta listemizde 17 numarada yerini alıyor.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret alevi.

Top 20 listemizin 15 numarasındayız. Listemize geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı bu şarkı. Ve Hadise ile Motive'nin parçası. Çok da güzel bir parça olmuş. Labirent parçası bu hafta iki basamak birden yükseliyor. 15 numaraya yerleşiyor.

Geldik listemizde 14 numaraya. Söz ve müziği Teoman'a ait olan bir parça. Tan Taşçı seslendiriyor ve Sus Konuşma bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 14 numaraya yerleşiyor.

güzellik listemizde 13 numaraya Mabel Matiz'i görüyoruz ve albümünden ilk sesler geldi. Dağılıyorum Olaysız listemize geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı ve tam 7 basamak birden yükselerek 13 numaraya yerleşti.

0: geldik listemizde 12 numaraya. Kendilerine az alternatif bir grup olan Sakiler grubu. Kenan Doğulu parçalarını seslendirdiler. Kenan Doğulu Söylüyor Vol 2 albümünde. Ve bu haftada Ara Beni Lütfen parçasıyla listemizde 12 numaradalar.
1: Bil ki sebebim çok

geldik listemizde 11 numaraya ve 11 numarada bu hafta Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ikinci teklisi, Kötü Kötü parçası bu hafta listemizde 11 numarada yerini alıyor.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Top 20 listemizin tam ortasındayız. 10 numarada bu hafta pop müziğin ikonik isimlerinden olan Hande Yener'i ve rock müziğin sevilen gruplarından olan Madrigal'i görüyoruz. Ve Berlin'de çekilen mükemmel klipleriyle bu hafta listemizde 10 numaradalar.

Geldik top 20 listemizin 9 numarasına. Pop müziğin sevilen isimlerinden olan Hande Ünsal. Albümle aynı ismi taşıyan Halim parçası. Bu hafta listemizde 2 basamak geriledi ve 9 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 8 numarasındayız ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 8 numarada bu hafta alternatif bir grubu görüyoruz. İkilem. Daha nasıl anlatayım parçasıyla 8 numarada yerini korumaya devam etti.

Listemizin 7 numarasındayız ve yine Sıla'yı görüyoruz. Kafa Yüksek, Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran. Bu hafta listemizde tam 5 basamak birden yükseldi, 7 numaraya yerleşti. Daha

Ayrılık hikayesiyle devam ediyoruz listemize. 6 numarada Derya Ulu'yu görüyoruz. Hani parçasıyla aşk acısı çeken kadınlara ilham verdi ve bu hafta listemizde 5 basamak birden yükselerek 6 numaraya yerleşti.

geldik. Top 20 listemizin 5 numarasına. Artık zirveyi açıklamaya da çok az bir zaman kaldı. 5 numarada bu hafta Sefo ve İrem Derici ikilisini görüyoruz. Bu hafta bir basamak yükseldiler senden kalanlarla ve 5 numaraya yerleştiler.

geldik listemizin 4 numarasına. Emre Altuğ ve APO ikilisini görüyoruz. Emre Altuğ albümünün ilk bölümünü yayınladı ve APO ile beraber Serseri parçasını söylediler. Bu hafta da listemizde bir basamak yükselerek 4 numaraya yerleştiler.

Geldik listemizin 3 numarasına. Benim de çok sevdiğim bir grup olan Manifest'i görüyoruz. 1. yıllarını kutladılar bu parçayla ve klipte de fanlarından gelen hediyelere yer verdiler. Başrol sensin bu hafta listemizde 3 numarada.

Top 20 listemizin 2 numarasında bizi Aleyna Tilki karşılıyor. Güllü'nün unutulmaz şarkısı olan Oyuncak Gibi kendi tarzıyla çok güzel seslendirdi. Ve bu haftada listemizde 2 basamak yükselerek 2 numaraya yerleşti.

Geldik top 20 listemizin bir numarasına, yani zirvesine. Karışık Kaset 2 albümünün müjdecisi olan Üzülmedim Ki parçası bu haftada bir numarada. Semih Cenk 3 haftadır bir numarada yerini korumaya devam ediyor. Yepyeni bir top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış Pırlanta.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihine de arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hepimiz. Serpil abla çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
3: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip. Yüksel abi ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece Pusu takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış. Pırlanta.
9: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
10: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
11: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
12: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Ocakta yemeğin vardı bu hafta Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine, Dream Türk'ün sevilen sunucusu Sude Albayrak tüm enerjisi ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
4: Sanatçı Sezer'a çok başarılı her alanda.
5: Yani oluyor çok, mu?
4: Oluyor gerçekten. Şimdi de benim arkadaşım olduğu için de kıyamıyorum da biliyorsun.
5: Karıştı.
3: Ocakta yemeğin var. Yarın saat 14'te Dream

0: Çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Adiş. Pırlanta.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
9: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
10: Yok başka hayalim.
9: 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dirim Türk'te.

0: Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
9: Dolu dolu ağladım. Çok dolu
8: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta Klipsiz'den de harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bir baba oğul hikayesi. Uğur Aydemir ve Özgür Aydemir bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Sizleri sormalı.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir baba oğul olarak buradasınız. Yani bu müthiş gurur verici bir şey olsa gerek, değil mi?
1: Kesinlikle. Benim için Uğur'la böyle bir yerde, böyle bir platformda bulunmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Uğur'un müzikle, sanatla ilgilenmesi zaten bizim için aile açısından da çok büyük bir kıvanç kaynağı. Uğur bizi sürekli olarak gururlandırıyor, sağ olsun. Böyle bir olduğum için çok mutluyum. Oğlum olduğu için çok mutluyum.
2: Babamın babam olduğu için gayet mutluyum, çok mutluyum.
0: Ne güzel, iyi ki.
2: Evet.
0: Ben aslında senin müzik yolculuğunu da merak ediyorum. Yani biraz babandan kaynaklansın da bu müzik hayatını başlattın diyebiliriz, değil
2: evet.
0: mi? Ama önce tabii ki sizden başlamak istiyorum. Sizin geçmişe dayalı bir müzik sevdanız var zaten.
1: Tabii.
0: Ama sonrasında bir pandemi dönemiyle bir gitar alıyorsunuz ve her şey değişiyor.
1: Biraz öyle farklılaştı. Benim de rahmetli babam çok güzel türkü söylerdi. Bizim herhalde biraz böyle kuşaktan geçiyor. Babam profesyonel tabii ki değil ama böyle hani yani bir tabir vardır ya düğünlerde, arkadaş ortamlarında çok güzel türkü söylerdi. Ben de ilkokulda yani bizim yaş grubu belki hatırlayacaktır, müzik koluna seçilmiştim. Böyle hatta koluluğumuz falan bile vardı yani.
0: Aa.
1: Evet, yani müzik kolu diye. İlkokuldan itibaren korolarda, işte sınıfta ya da sene sonu gösterilerinde hep şarkı söyledim. Sonrasında üniversite yaşantısında öğrenci evinde bu yolculuğum devam etti. Ev arkadaşlarım gitaristti ama kulakları çınlasın ikisine de, çok yani üçüne dördüne çok selam. Onlar gitar çalmaya devam ettiler. Ben söylemeye devam ettim. Yani orada pek böyle bir gitarla çok haşır neşir olamadık. Söylediğiniz gibi pandemi döneminde işte hepimiz evimize kapandığımız zaman bir gitar alayım diyerekten Uğur'a da birazcık örnek olması için böyle bir yol izledik. Ondan sonra da işte gitar vesaire, işte şarkılar, acaba biz bir şey yapabilir miyiz yönünde gelişti hikayemiz. Uğur bizden hikayeyi daha ileri boyuta taşıdı, ne mutlu ki. Bizden çok daha, yani ben zaten çok hakim değilim ama Uğur gitara benden çok daha fazla hakim oldu. O yüzden de çok mutluyum açıkçası.
0: Ne güzel ya. Yani gerçekten böyle hem örnek olsun diye başlayan bir hikaye ama sonrasında baktığında sen çok daha profesyonel bir yere taşımışsın yani.
2: Biraz seviye atlattık.
0: Evet. Bu işte böyledir. Mesela sizin babanız sadece söylüyormuş türküyü.
2: Evet.
0: Öyle böyle derken bakalım senin çocukların ne yapacak?
2: O söylüyor, ben söylüyorum. Ben de çok söyleme şey yok ama ikimiz birleşince güzel bir ikili
0: oluyoruz. Ortaya neler çıkıyor.
2: Evet, ortaya güzel işler çıkıyor.
0: Baban gitar aldığında peki sen o zaman müzikle ilgileniyor muydun yoksa sonrasında falan deyip böyle bir ilgini mi çekti?
2: Müzik de seviyordum. Boş zamanlarda dinliyordum ama yani böyle hiç şöyle gitar çalayım, böyle şarkı yapayım yoktu. Babam ne zaman gitar aldı? Uğur sen de bir denemek ister misin? Ben de niye olmasın dedim. Güzel bir şey. Müzik de seviyorum sonuçta. Böyle zamanla öğrendik, işte basit ilk notalar çaldık. Sonra akorlar, sonra şarkılar öğrendik. Ve tabii internetin şeyi de var. İnternette artık bütün iyi gitaristleri görebiliyoruz. Ben de onlara özendim. Onlardan sonra gelişti işte.
0: Sen bir kursa falan gittin mi yoksa kendi kendine mi öğrendin?
2: İlk bir yıl falan kursa gitmedim ama
0: sonrasında geliştirmek
2: için. Şu anda hala gidiyorum.
0: Sanat okuluna sonrasında gidiyorum. Devamlı. Peki ben şeyi de merak ediyorum. Şu an bir baba oğul olarak aslında müzik üretiyorsunuz. Biriniz yazıyor, söylüyor, çalıyor. Yani öyle bir düzen var aslında. Peki bu eve nasıl yansıyor?
1: Eve nasıl yansıyor? Eşim birazcık
0: muzdarip mi?
1: Muzdarip bu konularda. Yani çünkü şeyden dolayı biraz rahatsız oluyor. Gitarlar, yani Uğur'un da bizim evde iki tane daha gitarımız var. Bir elektro, bir tane daha klasik gitar var. Bu bizim ortak gitarımız aslında. Bu ortak gitarımız. Uğur elektro gitar çalıyor. Ben klasik gitar biraz çalıyorum. Bu da ortak gitarımız ama Uğur'un odasında duruyor. Evde böyle bir gitar yoğunluğu. Eşimi şu gitarları alın. Bıktım sizin gitarlarınızdan. Ya da bu saatte bazen ben de Uğur'a açıkçası kızıyorum, yalan olmasın.
2: Ondan sonra.
1: Çünkü saat 10'dan sonra bazen elektro gitar çalmak istiyor ama Bu,
2: o zaman lafiden çıkarıyorum.
1: Evet yani uygun olmadığı için bazen biz de sesleniyoruz. Diyoruz ki Uğur amfiyi kapat ya da klasik gitara geç ya da hiç çalma.
0: Ama işte o zaman ilham geliyor değil mi? Yani?
2: Daha çok gece geliyor.
0: Değil evet. mi? En çok, bak o da benim en sevdiğim evet. sorulardan birisidir. Yani daha gece mi yazarsın yoksa gündüz mü?
2: Gece yazmak daha şey. Tabii boş zaman olarak gündüz okuldan gelince akşam evine kadar daha çok boş zaman oluyor genelde. Ama olsa ne diyeyim öyle çok gelmiyor. Daha çok gece 10 ile 1 arası mesela Ankara'dan Çiçekler'deydi. 10 ile 1 arası yazmıştım.
0: O zaman Ankara'dan Çiçekler demişken şöyle Ankara'dan Çiçekler'le de gelmişsiniz evet. bana. Çok çok teşekkür ederim.
2: Rica ederiz. Yani
0: çiçeklerim de burada hemen. Bilerek koyduk siz görün diye. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hazır yeri gelmişken de Ankara'dan Çiçekler'le diyelim. Önce konuşalım. Sonra da bir dinleyelim isterim.
2: Olur.
0: Nasıl güzel yazmışsın?
2: Teşekkür ederim.
0: Ankara'dan Çiçekler'le. Bu ilham nereden geldi? Yani onunla bir arasında yazdım dedin.
2: Evet.
0: Nasıl bu ilhama eriştin?
2: Ben normalde daha çok müzik zevkim yabancı yönde. Ben daha çok...
0: Ve rock tarzında evet, var tabii
2: rock,
0: ki.
2: Böyle çoğunluk 60-80'ler arası rock metal dinlemeyi severim. O yüzden daha çok İngilizce yazıyorum genelde. Babam da sıkıldı bir süre sonra bundan sonra. Uğur bir tane de Türkçe yazabilir misin?
1: Biz de anlayalım dedik evet, yani.
2: İşte ben de yazayım dedim. Bu özel olarak çok bir anlamı yok ama böyle ben hayalperest bir adam. Böyle kurgulamayı severim. Kendi kafamdan bir senaryo ürettim. O senaryoyu da notalara, akorlara döktüm. Şarkıya döktük sonra. Kısa bir sürede yazdım.
0: Kısa bir sürede. Bir günde falan.
2: Bir günde evet.
0: Gerçekten.
2: 3 saatte bitti.
0: Peki sonra işte babamak...
2: Yanının demosu tabii ki peki. Sonra tabii oynadık. Ben sadece gitar halini çalmıştım ilk. Sonra tabii ki daha stüdyoya girdik. Daha profesyonel. Tabii onlar bayağı bir uzun süre sürdü. İlk ana gitarın demosu, omurgası 2-3 saatlik bir sürede yazıldı.
0: Peki sözleri sana getirdiğinde böyle Allah Allah falan oluyor. Yok değiştirdiniz mi böyle?
1: Yok sözlerine hiç dokunmadım
0: hiç
1: ben bile
0: bile.
1: Şimdi benim bir tane daha şarkım var. Gittiğin o sokaktaydı ben evet. yazdım. Şöyle oldu aslında hikaye. Ben şahsen devam etmeyi pek planlamıyordum. Yani evet bir tane şarkı yaptım. Biraz bunun sebebi şu. Ben işte felsefe öğretmenliğinden belki birazcık gelen bir şey. İnsanın ürettiği sürece var olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi asıl çıkış noktamız bizim Uğur oldu. Yani Uğur'a bir şekilde bir sanatsal bir şey göstermekti. Kendimi de biraz düşündüm. bir şarkı üretmek istedim. Sonrasında işte bir oturup yazarak, bir şarkı üreterek bir şarkı ortaya çıktı. Sonrasında ben pek dediğim gibi devam etmek istemiyordum ama Uğur işte beni kırmayıp bir Türkçe şarkı çalıp evde gelip çaldığında şarkı benim içime çok geçti. Yani biz Ankaralıyız çünkü yani Ankara'da ikamet ediyoruz. Benim ilkokul, ortaokul, lise hep Ankara'daydı. O yüzden Ankara bağımız bizim hala devam ediyor. Ama ailem hala orada yaşıyor. Evet. O yüzden şarkı bana çok geçince eşime dedim yani ben bu şarkıyı söyleyeceğim. ondan izin alınca söyleyebildik açıkçası. Şarkı yani Uğur'un yazması ki bana göre gerçekten çok güzel bir şarkı oldu. Dinlettiğimiz bütün herkesten çok olumlu tepkiler aldık.
0: Evet.
1: O yüzden şarkı bana çok geçtiği için, oğlum da yazdığı için ve bestelediği için söylemekten çok büyük keyif aldım açıkçası.
0: Güzel bir aşk şarkısı olmuş. Yani şöyle yorumlara falan baktım dinledikten sonra. Yorumlarda da böyle hep bir geçmişe döndürmüşüz insanları. Hep böyle bir ah vah olmuşlar. Şöyle biri vardı böyle. Yani insana geçmiş olması o kadar önemli bir şey ki. Bir de bir şey daha soracağım. Siz daha iyi bilirsiniz tabii ki. Bu Ankara'dan gelen bir müzikal bir durum var. Yani bu herkes bir Ankara'dan gelmeye değil mi? Böyle bir şey var yani. Nedir bunun aurası?
1: Ankara aslında belki de şöyle bir şey var. Ben de rock müzik dinliyorum. Yani Uğur'un da belki rock müzik dinlemesinde etkilerden bir tanesi benim.
2: En büyük.
1: Çünkü ben 7 yaşında rock müzikle tanıştım. Yani o da şöyle oldu. Abim İzmir'de doktor kendisi. Tabii ben de küçüğüm o yıllarda. 7-8 yaşlarındayım. Bir gün eve geldi. Ben metalciyim dedi. Tabii ben de erkek çocuk hemen özenilecek kişi, örnek kişi abi. Ben de metalciyim dedi. öyle olunca biz abimle beraber işte 80'li yılların sonları, 90'lı yılların başları metal müzik, rock müzik dinlemeye başladık. Ankara'nın böyle bir güzel bir şeyi vardır. Yani Ankara'da rock kültürü özellikle 80'li 90'lı yıllarda gerçekten çok ciddi anlamda etkisi olan bir yerdedir. O yüzden bizim Ankara bağımız rock bağlamında biraz herhalde belki o kültürel farkında olmadan edindiğimiz yapıyla geliyor. Biz de aktardık ister istemez oğlumuza. Evet. O da rock müzikle tanıştı ama Ankara'nın dediğiniz gibi aurası var.
0: Ankara'dan çiçekler diyelim o zaman, bir dinleyelim.

0: Kripto oynaması için.
1: Valla ağzınıza sağlık. Gerçekten yani o kadar güzel bir hem dedin ya aile projesi. Yani ailenin bu tarz sanatsal olaylarda insana destek olması o kadar önemli bir şey ki. Çünkü destek olmadan gerçekten olmuyor.
2: Çok sağ olun.
1: Böyle bir hem görmek için, hem öğrenmek için, hem de bunu başarabilmek için çok önemli bir şey destek. Ve destek olan kişi senin şu an yanında oturuyor. Yani bu müthiş güzel bir şey
0: hep
1: tabii ki.
0: Hep destek olmaya dair.
3: Yanımda destek olduğu için babamı çok teşekkür ediyorum her anında. Hep.
1: Ben böyle konuşmaya devam edersem siz birbirinize teşekkür ederim.
0: aynen.
3: Yani babam, seviyorum babamı. Her zaman yanımda oldu.
1: Değil mi? Gittiğin o sokakta ve Ankara'dan çiçeklerle. İkisinin arasındaki fark sizce ne?
0: Açık konuşmak gerekirse bence fark olarak Ankara'dan çiçeklerle benim şarkım oranla biraz daha güzel bir şarkı oldu.
1: Öyle mi? Yani tamamen aslında sözler mi diyorsunuz?
0: Sözler de müzik de. Bir de tabii oğlum yazınca insan herhalde başka daha oluyor. Çok böyle bir mutlu oluyor, daha çok gurur duyuyor. Ben gittiğin o sokaktayı da çok severek yazdım ve severek söyledim. Ama oğlumun bu hikayedeki şarkısı benim için çok daha kıymetli oldu. O yüzden benim açımdan yani ikisi de çok özel. Biri benim kendi üretimim, biri oğlumun üretimi. İkisi de çok kıymetli ama benim için bir tık daha sanki daha duygusal. Yani ya da işte Ankara teması, işte insanların bir şekilde şehire bağlanmaları. Zaten şarkılardaki en güzel taraf içinden bir şeyler bulabildiğimiz oranda bana göre güzel oluyor. Yani Uğur'un şarkısı olduğu için ben onun içinde bir şey buldum. İnşallah dinleyenler iki şarkımızda da kendilerinden bir şeyler bulurlar.
1: İnşallah. Şimdi siz felsefe öğretmenisiniz.
0: Evet.
1: Peki öğrencilerinizden nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz?
0: Şimdi okulu söylememin bir sakıncası var mı?
1: Yok.
0: Yani ben Kabataş Erkek Lisesi'nde felsefe öğretmeniyim. Bizim okulumuz öğrencileri her açıdan gerçekten dört dörtlük öğrenciler. Sanatsal olarak da çok gelişmiş durumdalar. Bilgi açısından da, kültürel açıdan da çok Türkiye'nin en iyi öğrencilerin bulunduğu okulda çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum. Öğrencilerim tabii birçok okulda görev yaptım. Bu son okulum yani 23 yıllık öğretmenim ben. Birçok okulda görev yaptım. O zamanlarda da başka bir okulda da öğrencilerimle çıkıp sahnede aldım. Hepsine söylediğim şu oldu. Hepsinden de geri gelen bildirim bu oldu. Şu oldu. Yani evet gerçekten bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü ben sınıfa girdiğim zaman bile ilk dersimizde yani Eylül ayının ilk haftasındaki dersimizde işte adını soyadını sorduktan sonra işte nerede oturduğunu sorduktan sonra bir sanat dalıyla ilgileniyor musunuz olur benim en önemli sorularımdan bir tanesi budur. Tabii ki sadece müzik ya da başka bir şey değil. Genel anlamda işte bir edebiyat olabilir, bir tiyatro olabilir, bir resim olabilir. O yüzden öğrencilerimle bu sanatsal bağımız biraz var. Hatta geçen ay içerisinde de okulumuzdaki bir bahar şenliğinde de ben de öğrencilerimle sahne aldım.
1: Ya.
0: Bir grup, yani okulumuzda bizim 9 tane aktif müzik grubu var. O yüzden öğrencilerimden çok olumlu geri dönüşler alıyorum.

0: keyifli gidiyor.
1: Süper bir şey ya. Peki senin arkadaş çevren, öğretmenlerin bu tarz geri dönüşlerde bulunuyor mu? Onlar da...
0: Arkadaşlarımla genel olarak benim yaptığım çalışmaları beğeniyor. Babamın sesini de beğeniyor. Onun haricinde öğretmenlerim de gayet beğeniyor. Benim böyle bir santla uğraşmama destekliyorlar, paylaşıyorlar. Yani geri dönüş olarak güzel geri dönüşler alıyorum.
1: Peki var mı çevrende arkadaşlarımla böyle çalar mı, söyler mi? Var mıdır böyle bir çevren?
0: Benim çevremde çok grup kurabileceğim bir çevrem yok ne yazık ki.
1: İlerleyen süreçte peki böyle bir arkadaş grubuyla söylemek, çalmak gibi bir isteğin var mı?
0: Çok isterim. Yani iyi bir
1: İstersin.
0: üniversitede, iyi bir insanlarla güzel bir şekilde sanat yapmak, müzik yapmayı çok isterim.
1: Yani solo yerine aslında böyle bir grup halinde devam
0: Ben
1: etmek.
0: evet grup yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü
1: Değil
0: grup
1: mi?
0: olunca daha fazla fikir oluyor. Daha fazla ne bileyim mesela
1: Daha
0: WhatsApp bir şey
1: fazla
0: yaptık
1: ses.
0: biraz mesela belki kişi için. Öbür grup arkadaşlarımız onu değiştirebilir. Bu yüzden grupta olmayı ben şahsen daha çok isterim solo
1: Değil mi?
0: çalmak yerine.
1: Doğru. O zaman sizle böyle kısa bir o mu bu mu yapalım mı?
0: Olur tabii ki.
1: Rock mı, slow mu?
0: Rock. Slow.
1: Slow mu?
0: Slow.
1: Ya.
0: Yani rock'ın slow tarafı diyelim o zaman. Yani ben biraz artık yaş aldım herhalde. Ondan dolayı benim duygularım biraz daha herhalde böyle duygusallaştım. O yüzden evet belki Uğur zamanında olsam ben de kesinlikle rock derdim. Ama şu an biraz herhalde slow diyorum.
2: Rock olunca çok fazla türü var. Yani ben aşırı değişik bilmiyorum ama yine de o rock'ın yumuşaklığı da oluyor. Bazen rock'ın sertliği de oluyor. Ben o yüzden genel olarak rock'ı daha çok seviyorum.
1: Elektro
2: Elektro.
0: Akustik.
1: gitar mı? Evde kayıt mı yoksa stüdyo mu?
0: Stüdyo. Evet.
1: Stüdyo. Tek başına yazmak mı yoksa birlikte üretmek mi?
2: Birlikte öğretmeyi ben de daha çok isterim.
0: Ben tek başına yazmak taraftarıyım.
1: Eski şarkılar mı yoksa yeni sanatlar mı?
2: Eski şarkıları ben daha
0: Eski
2: çok seviyorum.
0: şarkılar.
1: Eski. Sahne mi yoksa kamera önü mü?
2: Sahnenin enerjisiyle kameranın enerjisi farklı olabiliyor. Yani
1: Yani bir
2: olduğun
1: klip mi gibi?
2: yani şey değişebilir, enerji değişebilir yani. Ama kamera da hoş vermişsin ama tabii ki gerçek önümdeki insanla etkileşimde bulmak bence sahne önü daha hoş.
1: İnsan şöyle herkesi eğlendirecek bir
2: Evet.
1: potansiyele
2: Bir de
1: sahibisin.
2: insanların yüzündeki neşeyi görmek, duygularını görmek daha bir tatmin edici. Çünkü kameraya bakınca sadece bir bakıma lens görüyoruz.
1: Değil
2: Ama
1: mi?
2: bence sahne önünde olunca daha iyi.
0: Ben de sahne diyorum.
1: Sahne. İlham mı yoksa disiplin mi?
2: Her ikisi de olması lazım ama bence ilham biraz daha şey.
1: Önde mi geliyor?
2: Evet. Ama disiplin de olmak lazım.
1: Bence ikisi bir
0: İkisi
1: arada
0: bir arada bence de
1: kesinlikle
0: daha
1: olması
0: makul.
1: gerekiyor yani.
0: Evet,
1: Hem
0: makul.
1: ilham gelecek hem de disiplinli olacaksın ki
0: Kesinlikle,
1: başarasın gibi
0: kesinlikle,
1: bir durum var belki de.
0: kesinlikle.
1: Benim sorum geldi. Gece mi üretmek yoksa gündüz mü üretmek diye ama sen
2: Gece
1: gece
2: üretmek, evet. Ben de
1: disiplin.
0: gece üretme
1: Gece değil
0: taraftarıyım.
1: mi?
0: Evet.
1: Bir ilham geliyor geceleri yani.
0: Muhtemelen. Belki
2: Evet.
0: biraz daha yalnızlaşıyoruz işte.
1: Gibi.
0: Sosyal
2: Odalarımıza
0: medyadan
2: çekiliyoruz, evimize
0: uzaklaşıyoruz belki.
2: çekiliyoruz.
0: Ondan dolayı belki
2: Vaktimiz
0: gece...
2: boş oluyor genel olarak. Daha baş başa kalıyoruz müzik enstrümanlarımızla, gitarımızla falan. O yüzden gece üretmeyi ben şahsen daha
1: Daha
2: çok
1: çok
2: seviyorum.
1: seviyorsun.
2: Evet.
1: Bir de şey var aslında ben sorarım bunu her zaman. Neyden esinlenerek yazıyorsun vesaire diye böyle. Yani ya geçmişe dayalı bir aşk olur, ileriye dönük bir aşk olur, kediye olur, sevdiğim bir şey olur, çiçeğe olur, her şey olur. Ama mesela şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım. Ya hiç yaşamış olmama gerek yok ki. Başkalarının hayatlarından da bir şey çıkartıp
0: Evet.
1: yazabiliyorum yani. Bu mükemmel bir şey.
0: Evet.
1: İşte burada aslında ilham da bir noktada devreye giriyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil
0: Evet.
1: mi?
0: Kesinlikle.
1: Bunlardan etkileniyorsun herhalde, değil mi
2: Bir
1: sen
2: de
1: de
2: ben
1: yazarken?
2: hikaye anlatan şarkıya da albümleri çok severim. Yani yabancı olarak konuşmak gerekirse Pink Floyd'un Duvar albümüne bayılırım. En sevdiğim albümlerden biri. Bir de ilk dinlediğimde çok etkilenmişim. Böyle bir hikaye anlatıyor. Ben de bir bakıma böyle kendi kurgulayıp bir hikaye anlatabilmek yani çok hoşuma gitti. Ya da sadece kurgulamam gerekmiyor. Kendi hayatımdan esinlenip de yazabilirim
1: Değil
2: belki
1: mi?
2: ileride. Evet.
1: Harika bir şey gerçekten bu. O zaman şimdi şey yapalım. Gittiğin o sokakta diyelim. Önce dinleyelim, sonrasında tekrardan buradayız.

0: Şimdi gittiğin o sokaktanın da enerjisi bir bambaşka tabii yani. Bir
1: Evet.
0: kere ilk şarkı olmanın verdiği bir hissiyat var
1: Evet.
0: kesinlikle. Yani o ilk göz bebeğidir, sizin yazdığınız ilk şarkıdır belki de, değil mi?
1: Evet.
0: Onun hissiyatı sizde kesinlikle çok farklı.
1: Evet.
0: Ama Ankara'dan Çiçekler'le bizim favorimiz oldu
1: Kesinlikle,
0: gerçekten.
1: kesinlikle.
0: O zaman şöyle biraz hem eğlenmiş olalım, hem biraz şarkı söylemiş olalım. Şarkı gibi cevapla köşesine geçelim.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: O zaman hazırsanız başlıyorum. Aşk deyince aklınıza gelen ilk şarkı nedir?
1: Düz sokağı sakinlerinin Sevdan Bir Ateş benim aklıma gelen ilk şarkısı.
0: O
1: Yani
0: zaman
1: aşk deyince. İstersen bir ufak çalalım mı?
2: Olur.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Kalbiniz kırıldığında içinizden geçen bir şarkı. Hatta ismini söylemeyin. Mecbur söyleyeceksiniz tabii şu an. Ve bir anda çalmaya başlayın gibi olacak.
1: Yani bunu Uğur çalmaz muhtemelen.
0: Aa, ben hangisi?
1: Söyleyeyim mi?
0: Evet.

0: geçtin. İlhan Erem'in
1: rahmetli çok güzel bir şarkısıdır. Beni böyle hep kırıldığım zaman aklıma gelen şarkılardan bir tanesidir. Yazık oldu yarınlara.
2: Değil mi? Senin var mı peki?
3: Benim şu an aklıma gelmiyor da kesinlikle çok var çünkü ben şarkımı çok severim de şu an aklıma ne yazık ki gelmiyor.
2: Peki böyle birini özlediğinizde bir şarkı olsa ne olurdu? Bir özlem şarkısı.
1: Yani benim özlemim açıkçası yani tabii bir kayıp var benim hayatımda yani babamın haricinde. Ben üniversitedeki ev arkadaşımı 7 sene kadar önce, 8 sene kadar önce kaybettim.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Ev arkadaşım sağ olun. Biz onunla çok fazla söylediğimiz bir aslında türkü vardı. Drama Köprüsü. Hı hı. Benim yani özlem deyince aklıma hep rahmetli Murat gelir. Özlemim ona her daim, her zaman vardır. O yüzden özlemle ilgili yani belki bir duygusal bir şarkı değil ama bana Murat'ı çok hatırlattığı için ben hep o türküyü söylemeyi çok severim. İsterseniz
2: dinlemek
1: onu paylaşabiliriz.
2: Tabii ki.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki size vazgeçişi hatırlatan bir şarkı var mı?
1: Bence benim şarkım var. Gittiğin o sokakta.
0: Gittiğin o sokakta. Evet,
1: yani yabancı, adın artık yabancı. Bence benim şarkım
0: değil
1: oraya
0: mi?
1: Olur gibi geliyor.
0: İlk yazdığın duyguyu anlatan bir şarkı. İkiniz için de geçerli tabii bu yani. İlk yazdığınız zamanı hatırlatan bir şarkı var mı? Ya da o zaman böyle bir şarkıyı çok dinlersiniz de aklınızda o kalır.
1: Yani yıllardır dinlediğim bir şarkı var aslında benim, Mavi Duvar diye. Hı hı. Yani bizim için çok iyi bir eserdir yani. Üniversite yıllarında okurken çıkmıştı. Mavi Duvar. Uğur da bilir az çok o şarkıyı. Hı
2: hı. Ben severim. Haramiler.
1: Olabilir, haramilerin. Hı hı. Çalabilir miyiz?
2: Deneyelim mi?
0: Hadi deneyelim o zaman.
1: Deneyelim bakalım da.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Peki sizi en iyi anlatan şarkı dediğimde ne gelir aklına?
2: Benim aklıma hiç düşünmedim bunu.
1: Yani, Wish You Were Here gelir herhalde.
2: Wish You Were Here daha çok birini özleyince falan böyle aklına gelen bir şarkı. Beni anlatan bir şarkı. Ben çok karışık bir adamım, bilmiyorum, çok aklıma gelmiyor.
0: Karışık bir adamım. Teoman vibe'ı alıyorum senden. Karışık bir adamım. Sizin var mı?
1: Benim yani herhalde adım Özgür, şey olabilir. Gün olur alır başımı giderim denizden.

0: Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda.
1: Herhalde adımdan değil kaynaklı.
2: Değil mi?
1: Böyle bir...
2: Hiç bırakmayın mikrofonu. Yarım kalan bir hikayenin şarkısı ne olurdu?
3: Ankara'dan
1: çiçeklerle.
2: Ankara'dan çiçeklerle. Evet. İşte beklediğimiz cevap. İşte soruların cevabı Ankara'dan çiçeklerle. Evet. Baba oğul olmayı anlatan bir şarkı desen peki?
1: Yani Uğur bilmez belki bu şarkıyı da.
0: Hadi Baba Gene Yap diye bir şarkı vardır. Hani bana yalan söylerdin ya baba, özgür kırlangıçlardan söz ederdin ya, çok paramız olacağından baba, işlerin iyi gideceğinden söz ederdin ya, hadi baba gene yap, gene yap baba gene yap.
1: Şarkı olabilir bence.
2: Değil mi? Peki böyle bir sizi dinleyen bir dinleyici olduğunuzu düşünseniz karşınızda, ona böyle bir mesaj niteliğinde bir şarkı söylemek isteseniz o ne olurdu?
3: November Rain derdim ben büyük ihtimalle. Sürekli her şey gelip geçiyor ama sen ayakta kalıyorsun. Onun sonunda da öyle bir mesajı var. Herkesin birine ihtiyacı var.
1: Ben sevdiğim de ona bir benzer şarkı. Bir şey düşünmüştüm aslında yani. November
0: Rain, Guns N' Roses'un. Ben de ıslak ıslak bakma öyle derdim herhalde. Üzülme anlamında yani Cem Karaca'nın.
2: Islak sizden ıslak alabilir mı? Miyiz beraber?
3: Ben onu çok çalışamadım.
1: Çalışamadım mı? Hı.

0: size kocaman bir alkış.
1: Ya, teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Allah ağzınıza sağlık ya. Ne kadar güzel oldu. Şimdi böyle senin için de özel olarak hazırladım aslında. Böyle bir minik bir kısa soru cevap gibi bir köşem var Uğur. Şarkı yazarken nelerden ilham alıyorsun?
1: Güncel olaylardan ilham alıyorum. O sıra bulunduğum duygu yoğunluğundan, duygulardan alıyorum. Ama tabii ki insan değişen bir varlık. Sürekli gündüz başka bir insan, gece başka bir insan. O yüzden ama genelde günlük yaşantımda hissettiğim şeylerden alıyorum.
0: İleride kendi şarkılarını kendin söylemek ister misin?
1: Evet.
0: Eğitim hayatında müzikle ilerlemek ister misin?
1: Onu çok düşünmüyorum.
0: Ama ne gösterir belli olmaz tabii.
1: Ne gösterir olmaz, hayat değişiyor sürekli.
0: Geçmişte ve günümüzde seni etkileyen sanatçılar kimler? Aynı şeyi size de soracağım.
1: Çok fazla var. Ben daha çok beni asıl müziğe iten grup Pink Floyd'tur. Onların çünkü hiç öyle bir şey duymamıştım hayatımda. Son Pink Floyd'u duyunca başka o zaman sanatçılar işte Led Zeppelin, Beatles. Sonra bir ara biraz daha farklı hissettiğim bir dönemde daha fazla tabii babam da çok önerdi Metallica, o grunge akımı, Pearl Jam, Nirvana falan. Sonra yine yumuşadığım bir alan oldu. Onda da R.E.M., Oasis gibi gruplar dinledim.
0: Peki sizin?
2: Benim tabii ki rock geçmişi elbette ki olmakla beraber ama Türk rock müziğinde de çok önemli büyük sesleri çok eskiden beri dinledik. İşte rahmetli Barış Manço, Cem Karaca, tabii ki Uğur'un bahsettiği gruplar, yabancı gruplar da bizi etkiledi. Ama özellikle Cem Karaca, Barış Manço,
1: bir rock
2: değilse bile işte Sezen Aksu elbette ki çok önemli. Yani beslendiğimiz çok alan oldu aslında. Yani bizim belki de nesil belki birkaç zaman öncesinde gerçekten şarkılar malum şu anki gibi dijital ortamda değildi. İşte kaset vesaire. Bunlar bizi çok besledi. Ama tabii ki dediğim gibi yani bu noktada Cem Karaca, Moğollar, evet yani bizim lise dönem yani üniversite dönemimizde Haramiler grubu bizleri derin etkiledi. Evet tabii.
0: O zaman günümüzdeki sanatçılar aslında birazcık da size uzak kalıyor olabilir değil mi?
1: Şahsen uzak kalıyor.
0: Sana uzak kalıyor.
2: Yani şöyle biraz sanki son dönemde biraz daha fazla rap müzik sanki birazcık daha ön planda.
1: Evet. Çok dinlemiyoruz genel olarak ama saygımız var.
2: Onda da tabii ki çok iyi sanatçılarımız elbette ki var ama son dönemlerde biraz daha rap ağırlıklı olduğu için herhalde eskiye de kalmaya devam ediyoruz gibi.
0: Peki yapay zeka kullanımına yorumunuz nedir ve ileride yapay zekayı şarkılarında kullanmak ister misin? Ya da kullandın mı?
1: Ben kullanmadım. Kullanmayı da çok şahsen düşünmüyorum. Çünkü bir şey insan üretince o bana daha çok içime siniyor. Yani sonuçta öbürünü makine üretiyor. Makine her şeyi üretiyor ama her makine her şeyi üretebilir ama her insan aynı şeyi üretemez.
0: Değil mi?
1: Bu yüzden ben şahsen gelecekte kullanmayı düşünmüyorum.
2: Bana çok uzak değil ama şöyle bir şey fark ettim ben. Yani geçenlerde de okulda da bir arkadaş abi baksana dedi bak ne kadar güzel bir şarkı. Evet şarkı gerçekten çok güzel. Sözler çok anlamlı. Ama yani ya benim kulağıma artık birazcık böyle hep aynı gibi gelmeye başladı. Yani muhtemelen oradaki sistem belli bir kişiyi kullandığı için ya da belli kişileri kullandığı için böyle bir çok Uğur'un dediği gibi bir yapaylık hissediyorsunuz. Evet sözler güzel. Ama yani o yüzden çok uzak değilim. Güzel şeyler de çıkıyor yani şu an için dijital kanallarda da ya da işte video sitelerinde de bazı çok gerçekten güzel yapay zeka şarkıları da yok
0: var,
2: değil. Yani
0: var
2: yani şimdi bunu göz ardı edemeyiz. Ama insan ürünü olunca bence de daha biraz daha kıymetli bence de.
0: Peki programımızın da sonuna doğru gelmişken birbirinize müzik üzerinden söylemek istediğiniz bir mesaj olsa yani söylemek istediğiniz dediğime bakmayın bir mesaj vermek isteseniz ne olurdu?
2: Ben oğlumla her zaman çok gurur duydum. Yani bir şarkı nasıl olacak şu an içinde böyle gurur duyan yani öyle bir şey aklıma şu an için gelmedi yani açıkçası. Ama yani canım oğlum falan diye bir şarkı olsaydı herhalde onu söyleyebilirdim. Ama ben oğlumla her zaman için çok gurur duydum. Hala duyuyorum. Ömrümün sonuna kadar da gurur duymaya devam edeceğim. Çok güzel şeyler yapıyor. Umarım hikayelerimizi, Uğur'un hikayelerini dinleyicilerimiz de belki bir şekilde kendinden bir şeyler bulup dinlemeye, izlemeye devam ederler diyorum.
0: İnşallah. Peki bizi gelecekte böyle yeni projeler bekliyor mu? Önümüzde var mı böyle hazırlandığınız projeleriniz?
1: Babam istediği için yine Türkçe bir şarkı yine üstüne çalışıyorum ama daha çok geliştirme aşamasında. Hı-hı.
2: Onu belki beraber onu belki, yazacağız. Evet, yani ona belki ben de müdahale edebilirim. Evet. Çünkü güzel süper. Bir Ela gözlü bir şarkı diyelim. Böyle bir ufak spoiler verelim. Ela göz var işte. Benim eşim de kahverengi gözlü. Ben ona kahverengi gözlerle ilgili bir şarkı yapmıştım. Ama belki ortak payda da bir şeyler üretiriz oğlumla.
0: Hadi bakalım. Evet. Bakalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Renk kattınız. Sizinle tanışmak, ediyoruz. Konuşmak, şarkıları dinlemek çok büyük bir zevkti gerçekten.
2: Biz de çok keyif aldık. Evet, çok keyif çok aldık. Teşekkür ederiz. Biz buraya davet ettiğiniz için. Çok mutlu olduk. Sizi ve ekibinize sonsuz teşekkürlerimize. Bize bu imkanı sunduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz her şeyden.
0: Yani ayrıca şöyle bir detay da verelim. Yani sabah kahvaltısı yaparken biz de hep Dream Türk açıktır. Evet. Biz başka bir şey açmayız
2: gerçekten
0: dediler.
2: Öyle. Yalan değil yani. Evet. Gerçekten bizim evde sabah kahvaltı özellikle cumartesi pazar tabii okul olmadığı için içeriden hep Dream Türk'ün ses tınları gelir
0: değil
2: yani
0: mi? Bize. Evet. Şimdi programın da sonuna geldik. Son olarak sizin sosyal medya hesaplarınızı öğrenelim ve izleyicilerinize böyle bir mesaj bırakmak isterseniz kameranıza doğru bırakabilirsiniz.
2: Merhaba tekrardan. Sosyal medya hesabım Özgür Aydemir. Özgür.alt-aydemir hesabından. Belki hikayelerimizi dinlemek istersiniz. Belki kendinizde de bir şeyler bulmak isterseniz sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz bizi.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi klip sizlerin bu hafta sonuna geldik. Biz güzel bir haber turu bekliyor. Şimdi biz de çiçeklerimizle veda etmiş olalım. Cumartesi pazar saat 18'de biz Dream Türk'teyiz. Kaçırmayın. O zaman Ankara'dan çiçeklerle hoşça kalın.
3: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
4: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alın.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Türk Halk Müziği'nin sevilen sesi İbrahim Bağış, geçtiğimiz Ramazan ayında dostlarıyla aynı sofrada buluştu. Samimi sohbetinde çocukluk yıllarına döndü Bağış.
8: Çocuktum, babam domates alıp geliyordu çarşıda. Ta bir kilometre öteden kokusu evimize kadar gelmişti. O anı hiç unutmuyorum.
7: Eski Ramazanların o tarifsiz heyecanını gözlerinde hafif bir tebessümle anlattı.
8: Ramazanlar bereketli bir aydır. Asırlardır kültürümüzde barış var, sevgi var, misafirperverlik var. İşte herkes dostunu çağırıyor, arkadaşını. Deminki gibi ne güzel iftarımızı açtık yani. Aşkla, sevgiyle açtık. Ramazan ayı her zaman mübarek bir aydır. Güzel yani, dostlukların buluştuğu bir yer.
7: Son şarkısı Dondurma için gelen yorumlara da içtenlikle yaklaşıyor.
8: Çok güzel olumlu tepkiler de aldım, olumsuz tepkiler de aldım. Sonuçtan şarkıdır yani. Gayet de güzel eleştiriler de aldım. O şarkı da güzel bir parça oldu. Çok kıymetli, değerli müzik yönetmenimiz Mustafa Beyazkuş'la onunla beraber biz çalıştık. Şarkı da çok güzel oldu. Bu da beni mutlu etti yani. Dinleyenler de oldu yani. Halen de oluyor yani.
7: İbrahim Bağış çok yakında yeni şarkısının klibiyle birlikte sevenlerinin karşısında olacak.
8: Bu şarkının arkasından şu an güzel bir ekiple tekrar çalışmaktayız. Bayramda yeni bir şarkım ve Orta Doğu'da çok farklı 3 müzikle oluşan sözü müziği yine şahsıma ait İbrahim Bağış. Ve yetiştireceğim de şarkıyı da tüm müzik sevenlerimize burada sıkı durun yani, bayramda şarkımız tüm dijital platformlarda yerini alacak yani. Belki klibi de yetiştiririz inşallah. Onu da yetiştiririz yani. Ben kimseye özenmedim, kimseye taklit etmedim. Ben İbrahim Bağış'ım. İbrahim Bağış olarak sanatımı icat ediyorum. Bu yüzden de diyorum ki bu alemde ben de varım. Şarkımın ismi bu alemde ben de varım. Gocu.

her şeyin kıymetine. Günaydın derken annen, sevgilin gülerken. Er geç anlıyor insan,

0: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Ariş, pırlanta.
1: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabamla takoma,
0: değerinde Trinksat. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihine de arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
2: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
1: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Herkes giysin Dream On'u sunar.

Dilim Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Ben Onur Kırış, yine yeni bir Dilim Onur sesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta Dilim Türk'te en çok istek alan 10 video klibi geri sayacağız. Açılışı İlkay Sipahi ile yapıyoruz. En yenisi Olsun 10 numara. Olsun

Listemizin 8 numarasında yüreklerimizi ısıtan bir video klip var. Melek Mosso, annesi Hatice Mosso ile yapmış olduğu ortak çalışması Evleniyormuş'la karşımızda.

siz de en sevdiğiniz video klip Cirimon'da yer alsanız istiyorsanız yapmanız gereken tek şey sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek ve isteklerde bulunmak. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Hayol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında hedefim. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Fiber hızında hedefim. Çok acayip. Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
13: Dolu dolu ağladım çok dolu dolu.
12: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
9: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Ocakta yemeğin vardı bu hafta Lütfi Selçuk'un leziz tariflerine. Dream Türk'ün sevilen sunucusu Sude Albayrak tüm enerjisi ve hamaratlığıyla eşlik ediyor.
11: Artık Sezer'a çok başarılı her alanda.
12: Yani oluyor çok... mu?
11: Oluyor oluyor gerçekten. Şimdi de benim arkadaşım olduğu için de kıyamıyorum da biliyorsunuz.
12: Karıştır.
10: Ocakta yemeğim var. Yarın

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
3: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
4: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
5: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
4: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor.
2: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksant'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
10: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 750 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
3: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
2: 18 Nisan Cumartesi, Konya Selçuklu Anadolu sahne. 19 Nisan Pazar, Ankara Kongresyum. 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmio'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle Arış, pırlanta.

kalbimizin pırlantası annelerimize sonsuz sevgiler. %50'ye varan özel indirimlerle. Arış, pırlanta.

Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

benden duysan. Merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz. Herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz. Çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım can.